0: sitelere takma isimlerle üye olmuş vaziyetteler. Bu yerli ve yabancı siteleri gezdiğinizde özellikle şu üç husus dikkat çekiyor. Basma kalıp söylemler, sloganlar, jargonlar üzerinden korkunç bir din düşmanlığı. Tartışılan konular hakkında kimi zaman genellemeci, kimi zaman indirgemeci, derinlikten yoksun, sığ bir kara cehalet, dini inanç sahipleriyle alay etme, onları aptal, gerizekalı, yobaz gibi lakaplarla niteleme. Karamsar, nihilist bir şüphecilik bu kişileri esir almıştır. Dini bronz çağ efsaneleri, dini inanç sahiplerini ise gerici yobazlar olarak gören bu ateistlerin derin bir kin ve nefretle inananları taciz etmek, dinlere saldırmak internetteki din tartışmalarının temel stratejisini oluşturuyor. İnternetteki yerli ve yabancı ateist bloglarında tartışmalar birkaç anahtar konu üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlar arasında evrim önemli yer tutmakta. İnsanın ve hayatın kaynağını açıklamada eski cahil, temelsiz mitlere ihtiyacının olmadığı, zira bilimin bu meseleyi açıklığa kavuşturduğu klasik bir tez olarak savunulur. Bununla bağlantılı ikinci önemli itiraz, Allah'ın varlığına yapılır. Ateist anlayışa göre ilahın varlığını ispat imkansızdır. Dolayısıyla olmayan bir ilahın evreni yaratması da söz konusu değildir. Eğer evren ilah tarafından yaratıldıysa, onu da bir yaratan var demektir. Bir diğer önemli konuysa kötülük problemidir. Bu dünyada acı, ıstırap, çile ve ölümün varlığı her şeye kadir, her şeyi bilen, merhamet ve sevgi dolu bir ilahın varlığıyla çelişmektedir. Bu bağlamda mesela, haşa, şayet varsa her dinin ilahı kötüdür. Aksi halde iki ihtimal söz konusudur. Ya ilah sevgidir ama acıyı ve ölümü durdurmaya gücü yetmiyor, ya da ilah her şeye kadir ama bizi umursamıyor. İnternetteki yerli ateist bloglarda yapacağınız üstün körü bir gezintide dikkatinizi çekecek ilk şey, sadece dine ve dini değerlere değil, aynı zamanda bu toplumun diğer sosyal ve kültürel değerlerine de isyan, inkar ve küfür halidir. Haşmet Babaoğlu'nun ifadeleriyle söyleyecek olursak, üzeri örtülmüş bir eziklikle kendini imhaya yönelmiş bir saldırganlık halidir onlarınki. Gençlerin hali nicedir, kafaları nerelerdedir, kalpleri yerli yerinde midir diye soran Babaoğlu, ete kemiğe bürünmüş can sıkıntısı ve hüzün olan bu gençlik, içinde yaşadığı Müslüman kültür ikliminin Allah, alem ve insan tasavvurlarından nasibi kesilen karamsar nihilistler ordusunun yalnız bir eridir. İnternet ateizminin tuhaf ve basit dünyasından edindiği bilgi kırıntılarıyla sosyal medya üzerinde dini inanç sahiplerini taciz etmek peşinde koşan yerli ateistler de mevcut. Bunlar kendilerini aktivist ateist olarak tanıtıyorlar. Din mensuplarını uyarmak ve yanlış yolda gittiklerini onlara anlatmak, dinin modern dünyanın sorunlarını çözmede ve evrenin işleyişini açıklamada yetersiz kaldığını açıklamak, şiddet ve terörden başka bir şey üretmediğini göstermek gibi gerekçelerle inananları taciz ederler. Bu sitelerin üyelerinin kendi kimliklerini gizleme noktasında oldukça hassas davrandıklarını vurgulayalım. Nasıl günümüz inanç toplumu geçmişin inanç toplumlarının genlerini taşıyorsa, günümüz ateist toplumu da geçmişin ateist toplumlarının genlerini bünyesinde taşıyor. İnkarcılar dün vardılar, bugün de varlar ve yarın da var olacaklar. Tarih boyunca en esaslı ve çetin mücadele inançla inançsızlık, yani iman ve küfür arasında olmuştur ve bu mücadele yeryüzünde insan varlığı devam ettiği sürece sürecektir. İnternetin kirli dünyasıyla beyinleri, dimağları kirlenen, safiyetleri kaybolan, içliğin kucağında çırpınan yerli seyyar ateistlere el uzatmalıyız. Bunu kalpleri taşlaşmadan, mühürlenmeden yapalım kıymetli dostlar. Bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağar. Sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahnenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydı. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım. Küplü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu. Köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki. Asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema. Sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle. Hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil. Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yesin artık. Al sana. Sana sana.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yakma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Ya ber, yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni.

ettin. Kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin. İnananlardan eyledin beni. Kimsesizdim. Kendime dost arıyordum. İyilik ettin. Dostun eyledin beni. Yetimdim. Sahibimi arıyordum. İyilik ettin. Rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım. Pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin. Kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin. Dergahına aldın beni. Günahım çok. Senden utanıyorum. İyilik ettin. Gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin. Bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir.

Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muni, Ya Muni. Bütün zenginlikler senin ikramındır.

hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninde gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya nur, ya nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz, yok bildiğin.

Giydiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Yolların nakış nakış işlersen beynim. Özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendimi. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı 100 şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça bir çift göz için, biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk, birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını, birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yorulduk.
Yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz. Bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak, yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah.

İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: صبح است، سبا مشکفشان می گذرد، دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خفتی که جهان می گذرد، بویی بستان که کاروان می گذرد.
1: صبح وقتی سحر یلی مسکلر سچارک اسیب گیدیو، بیل که بو گوزل کوکولر sevgilinin mahallesinden geliyor. Kalk, ne uyuyorsun? Dünya hayatı geçip gidiyor. Bir güzel koku almaya bak. Misk kervanı geçip gidiyor.
0: İn tenhai hezar can biş erzed. İn azadi monki cihan biş erzed. Der halvet یک زمان با حق بودن، از جان و جهان و این و آن بیش ارزد.
1: شو یالنزلیک بینلرچه جانلا بیلیکته اولماکتان داها دیرلیدیر. بو özgürlük tüm dünya mülkünden daha değerlidir. Az bir zaman Cenab-ı Hak'la birlikte olmak candan, cihandan ve şundan bundan daha değerlidir.
0: Gör sabr konam came ve can mi suzat. Can mano can cümlegan mi suzat. Ver bang beraverim dehan mi suzat. Çe jay dehan her do cihan mi suzat.
1: Eğer sabredersem, elbisem ve canım yanar tutuşur. Sadece benim değil, cümle alemin canı yanar tutuşur. Fakat bağırır çağırırsam, ağzım yanar. Ağızda ne ki, her iki dünyada yanar tutuşur.
0: Tenha be merav, ki rehzenan bisyara. یک جان داری و خصم جان بسیارد. خصم جان را جان و جهان میخوانی، چون تو بولان در این جهان بسیارد.
1: حق یولونا یالنز گیتمه، بو یولدا یول کسنلر چو. سنین بیر جانن وار، اما جان دشمنن پک چو. Can düşmanına can ve cihan adını veriyorsun. Bu dünyada senin gibi ahmak ve cahiller pek çok.
0: Uşak ve yekdem du cihan derbazend. Sed sale beqa ve yek zaman derbazend.

0: بر بوی دمی هزار منزل بدوند، و از بحر دلی هزار جان در بازند.
1: عاشقlar bir nefeste iki dünyayı da gözden çıkarır. Yüz yıllık hayatı bir ana kurban ederler. Bir anlık kavuşma ümidiyle bin konaklık yol gider. Bir gönül almak içinse bin can feda ederler.
0: Ey dil, این ره به قیل و قالت ندهند، جز بر در نیستی وصالت ندهند. وانگاه در آن هوا که مرغان ویند، تا با پر و بالی پر و بالت ندهند.
1: ای گنل، سنا بو یولو لفلا ددیکودو ایله ورمزلر. Yokluk kapısından geçmeden buslat yüzü göstermezler. Onun kuşlarının uçtuğu havada kanat çırpmadıkça sana hiçbir zaman kol kanat vermezler.
0: Her umr ki bididen ashab bovet, ya merg bovet betab ya khab bovet. Abi ki tora tire koned زهر بود، زهری که تو را صاف کند آب بود.
1: اشی دوستو görmeden geçen ömür insan için ya ölüm ya uyku gibidir. Mideni bulandıran su sana zehirdir. Sana ferahlık veren zehirse su gibidir.
0: در عشق تو هم نصیحت و پند چی سود، زهراب چشیده ام مرا قند چی سود. گویند مرا که بند بر پاش نهید، دیوانه دل است پام بر بند چی سود.
1: عشقنا دالمشم بن نصیحت نیه یرار، زهرلی سو ایچمشم بن شکر نیه یرار. بینیم ایچین ayağını bağlayın diyorlar. Divane olan gönlümdür, ayağımı bağlamak neye yarar?
0: آن یار که از طبیب دل برباید، او را دارو طبیب چون فرماید. یک ذره ز حسن خیش اگر بنماید، والله که طبیب را طبیبی باید.
1: حکیمی büyüleyen gönlünü çalan o güzele hekim nasıl olur da ilaç verebilir? O sevgili güzelliğinin bir zerresini bile gösterse, vallahi hekime de bir hekim gerekir.
0: Şadi heme taliban ki matlub resid, dad ey heme aşıkan ki mahbub resid. آن صحت رنج های ایوب رسید، آن یوسف صد هزار یعقوب رسید.
1: آرایانلارا müjdeler olsun، aranan geldi. ای عاشقlar neşeyle nara atın، sevgili geldi. ایوب'un çilesi bitti، sağlığına kavuştu. Yüz binlerce یعقوب'un یوسف'u geldi.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Neyi yetmişsin buraya çağırmakla?
2: Anne, baba, geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar. Kâin sözü bu. Kendiler musallat olmuş olur. Hamid'in uydurması işmesin.
4: O bir şair. Kâin.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
1: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
1: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Ben böyle bakıp durmayacaktım. Deli bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşarak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerde yatanlar, sağa baktın, sola baktın. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çağlamadan gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur.

Kur'an'ın temel konuları. Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30. cüzden 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz.

30. cüzde Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki, kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler, Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems ve Leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra Tekvir ve İnfitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları Ashab-ı Uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve Ala surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr ve Hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede, Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde, Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde, kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahye okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde insanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır. Otuzuncu cüzün
Üçüncü başlığı Allah'a kulluk ve yol ayrımı. Üçüncü bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil, sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nas suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda haccı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Otuzuncu cüz.

Tüm salatu selamlar, rahmet ve selametlikler. İki cihan güneşi, başlarımızın tacı, rahmeten lil alemin. Resul-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem, Seyyidina Ebel Kasım Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bütün al ve ashabına olsun. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hatmi şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptığımız hataları bağışla. Tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimize nur eyle. Cennet yolumuzu aydınlat ya Rabbi. Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız sana kulluk ederiz. Ancak senin için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır. Ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Senden bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz ya Rahim. Allah'ım, vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız. Biz aciz kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Kur'an'ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affet. Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım, ayıplarımızı ört, kalplerimizi pâk eyle, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah'ım, gerçek bilir ve bildiririz ki senden başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytanın bozguncu telkinlerinden sana sığınırız Allah'ım. Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat ya Rabbi. Bize küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah'ım, bizi yolunu şaşıran ve şaşırtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, görüşümüz kıt, gücümüz çok az. Bu yüzden rahmetine tarifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye kadir, gönüllere şifa veren Allah'ım, senden rahmetini dileriz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup senden af dileyen seçkin kullarından eyle. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi, bütün işlerimizin sonunu hayır eyle. Dünyada rezil olmaktan, ahirette de azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat. Aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir. Kalplerimizi aynı görüş ve düşünüş halkası içerisinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, sana ibadet ve taatten ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri verdiğin nimetlere karşı şükür borcunu yerine getiren, nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle. Üzerimizden nimetlerini eksiltme Allah'ım. Allah'ım, son nefeste ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem'den Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçen bütün peygamberani azam ve Resul-i Kiram aleyhissalatu vesselam hazretlerinin ervah-ı pâk-i tayyibelerine hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Âl-i ezvâc-ı tahirat, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i müştehidin,
رضوان الله.

0: Allah Teala aleyhim ecmain hazretlerinin de ervahı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kamilin, meşayih-i vasilin, sulaha-i salihin, evniya-i şakirin, fukara-i sabirin, gurabâ-i müslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemî hamele-i Kur'an-ı Kerim, nevverallâhu merâkidahum ve ce'alel cennete me'vâhum. Efendilerimizin de ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Velhasıl şu ana kadar dar dünyadan dar-ı ukbaya irtihal ve intikal eden bütün müminin-i müminat, müslimin-i müslimat, masumin-i masumat, mazlumin-i mazlumat, kâffe-i ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi İslam'a bağla. Bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür ya Rabbi. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna erdir. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa, kitapların, bütün sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle ya gafuru ya gaffar. Amin, amin, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, ehli imanın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, ümmeti Muhammed'in selameti için. El Fatiha.
1: Nebe Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler, orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Nâziât Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, insanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi. Oradan su ve bitkiler çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azgınlık yapan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün, biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. kulakları sağır eden

o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şeyi aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler, eksiltirler. Onlar o büyük gün için, insanların alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkârların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır.
Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydığı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, amellerin kaydedildiği bir defterdir. Onu Allah'a yakın olanlar görür. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten yollarını şaşırmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. Ama o günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir cezaya çarptırılacaklarını da bildir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Bürûc Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun borçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır.
levh-i mahfuzdadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya dökülecek. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de yardımcısı. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve tohumun filizlenmesiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin adını. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsan var ya, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda
Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin emri gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona düzen verene, ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki, çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise
ondan, ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki, hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde, sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine. Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina Dağı'na ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı, ya o kul doğru yoldaysa, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa, düşündün mü ey Resulüm, ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır, eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri
hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları

zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kari'a Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O dehşetli ses, o ne dehşetli ses! Nedir o dehşetli ses bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan Haviye'dir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, hayır, elbette yakında anlayacaksınız. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil ordusuna ne yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran,
sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkârcılar, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadi, yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen. Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
1: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken...

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularda güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şekilde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü.

Efendim merhabalar, yeni bir güne başladık, ayı ortaladık. 15 Ekim 2026 Perşembe gününden bütün dinleyicilerimize hayırlı, güzel, mutlu, bereketli bir sabah diliyoruz efendim. Böyle bir sabah diliyoruz ama dün İstanbul'da ciddi bir tufan denilebilecek bir hadise meydana geldi. Yeni nesil hava diye uzmanlar adlandırıyorlar ve Süper El Nino etkisinin şimdiden kendini gösterdiğini, Türkiye'nin batısında önceki akşam başlayan sağanak ve yağışlarla dün İstanbul'da yaşananları izah ediyorlar. Önce İstanbul'umuza geçmiş olsun diyelim. Pek çok dinleyicimiz var orada bizi dinleyen. Eğer Türkiye'nin geri kalan illerinde de benzer hadiselere maruz kalanlar olduysa, bu küçük bir ilçe olabilir, belki bir köy olabilir. Herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim efendim. Gerçekten dün zor bir gündü. Allah beterinden saklasın. Maalesef bir çocuk hayatını kaybetti dün. İstanbul'da trafik durduğu esnada ciddi bir yağış vardı. Haber bültenlerine yansıdı. Sosyal medyada gördük. Ekranlardan buna Türkiye'nin geri kalan yerlerinde şahit olanlar mutlaka dualarını ve iyi dileklerini İstanbullularla, Türkiye ile genel olarak paylaştılar. Biz de dualarımızı gönderiyoruz başkentten Ankara'dan İstanbul'a. El Nino etkisiyle sağanak İstanbul'da cidden dün çok zor anlar yaşattı. Detaylarına bakacağız ama programın başında ifade etmiş olayım. Öyle ki değerli dinleyenler, Beykoz'a 238 kilogram yağış düştü bir günde. Allah afetlerden ülkemizi, milletimizi, memleketimizi, bütün İslam dünyasını ve tüm dünyayı korusun diyelim. Güzel günler görmeyi umut edelim. Bu da hayatın bir getirisi. İklim değişikliklerinin işte tezahürlerini böyle görüyoruz hep birlikte. Güzel bir eserle başlayalım programımıza. Ardından Türkiye ve dünya gündeminin detaylarına göz atacağız ve saat 9.30'a dek mikrofon başında olacağız. Bugün de bize 0533 013 80 90 numaralı hattan ulaşabilirsiniz efendim. Sesinize ses olmaya gayret edeceğiz program boyunca ve tüm Diyanet Radyo programlarında.

Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Evet efendim, programımıza başladık. Güne başlarken programını Diyanet Radyo'da dinliyorsunuz ve bugün günün gündemi dün İstanbul'daki yağış. İstanbul sular altında diyor ilk haberimizde gazete manşetinden. İstanbul bir kez daha sağanağa teslim oldu. Caddeler nehre, alt geçitler göle döndü, evleri, iş yerlerini, hastaneleri su bastı. Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken trafik kilitlendi, toplu ulaşım çilesi büyüdü. Metrekare 200 kilograma yakın yağış düştü ve bu da kentin altyapısına ciddi şekilde etki etti demiş gazete haberinde. Meteorolojinin uyarı yaptığı sağanak dün İstanbul'u fena vurdu. Akşam saatlerine kadar kentte metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü. Alt geçitler, tüneller göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde %90'lara ulaştı. AKOM'a göre bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış 200 kilograma ulaştı. Hatta Beykoz gibi bu rakamı geçen ilçeler var. İstanbul'da nerelerde neler oldu, şöyle hızla bir detaylara bakalım. Esenyurt'ta sel suyuna kapılan bir kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Haramidere Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı değerli dinleyenler. Yine Haramidere Köprüsü altında su seviyesi yükseldi. Sultan Gazi'de alt geçitte araçlarla birlikte su tahliyesine giden bir itfaiye aracı da mahsur kaldı. Bodrum katları su bastı. Başka bir alt geçitte araçlar halatlarla kurtarılmaya çalışıldı. Başakşehir'de de pek çok su baskını vardı. Başakşehir Güvercin Tepe'de dere taşınca ağaçlar, araçlar çekiciyle kurtarıldı. Okula bankların üzerinden giden öğrenci görüntüleri vardı dün. Özellikle Büyükçekmece taraflarında ve yine Beykoz'da Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesini ve köy yollarını su bastı diyor haberimiz. Sarıyer'de denizle kara adeta birleşti. Avcılar'da bir kişi yağış sebebiyle kayganlaşan üst geçit merdivenlerinden düşerek maalesef yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi hastaneye götürüldü. Bahçeli Evler'de Tavukçu Deresi sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi. Bazı iş yerlerini su bastı. Eyüp Sultan'da belediye yönündeki yol ikiye ayrıldı. Yolda mahsur kalan bir servis aracı kurtarıldı. Kemerburgaz Göktürk arasındaki yollarda da yine su baskınları vardı. Efendim, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle dün İstanbul'da birçok ilçeye rekor seviyede yağış düştü. AKOM ve AFAD verilerine göre metrekareye Beykoz'da yaklaşık 200 kilogram, Arnavutköy'de 130, Eyüp Sultan ve Sarıyer'de 170, Büyükçekmece'de 120 kilogram yağış düştü. Rüzgarın saatteki hızı ise 75-80 kilometreye ulaştı. Parkta elektrik akımına kapıldı. Afete dönüşen yağıştan bir de acı haber geldi. İstanbul Fatih'te Balat Mahallesi'ndeki bir parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki bir vatandaşımız elektrik akımına kapılarak can verdi maalesef. Değerli dinleyenler, dün İstanbul'daki bu sağanak nedeniyle 2518 acil durum ihbarı geldi AFAD ve 112 acil çağrı merkezine. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. 14 Ekim 2026 tarihinde saat 6 ile 20 arasında AFAD ve 112 acil çağrı merkezine toplam 2518 ihbar ulaşmış olup ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır deniliyor. Hakikaten çok büyük bir afetti. Allah bir daha göstermesin, yaşatmasın diyelim. Tüm imkanlar seferber edildi tabii. Yaşanan sel sonrası yetkililerden geçmiş olsun mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş paylaşımında İstanbul'da sağanak yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun diye
dileklerimi iletiyorum dedi. Devletimizin ilgili kurumları vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır diye de ilave etti. Ömer Çelik de devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır, mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir dedi. Evet, pek çok kişi bilhassa İstanbullular bu haberi mutlaka takip ettiler ki bugün İstanbul'da okullar tatil. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle pek çok noktada su baskınları yaşanırken İstanbul Valiliği kentte olumsuz hava şartları nedeniyle bugün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Valilik motosiklet ve tüm iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını da yasakladı. Bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verdi. Ayrıca Kocaeli ve Yalova'da da okullar bir gün süresince tatil edilmiş oldu. Evet, gerçekten dün çok farklı bir gündü. Hakikaten bereketiyle gelsin dediğimiz yağmur dün İstanbul için zor anlara sebep olmuş oldu. Allah başka afetlerden muhafaza etsin diyelim. Toplu ulaşım dün bundan çok etkilendi. Şiddetli yağış nedeniyle dün İstanbul'da trafik neredeyse durdu. Yoğunluk akşam saatlerinde yaklaşık %90'a ulaştı. Özel araçlarıyla yollarda kalan vatandaşlar araçlarını bulundukları yerlerde bırakarak toplu ulaşım araçlarına yöneldiler ve bu araçlara binmek de tabii pek kolay değildi bu kadar büyük bir hadise karşısında. Evet efendim, güzel bir eser dinleyelim. İnşallah bununla ilgili dün yaşanan gelişmelerle ilgili yaralar bir an evvel sarılsın diyelim. Yetkililerden pek çok açıklama geldi. Onların bazılarını paylaşmıştık. Umarız Türkiye'miz, dünyamız daha güzel günler görsün. Yağmur hep bereketiyle gelsin. Niyazımız, dileğimiz Cenab-ı Hak'tan bu. Saatimiz 7.16'yı gösteriyor efendim. 9.30'a dek bu mikrofondayız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj hattımız, gelen mesajlarımız var. Bursa'dan bir dinleyicimiz çok geçmiş olsun İstanbul'a diyor, selamlarını iletiyor. Kardeşim ve ailesi orada, dün aklımız onlarda kaldı demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş. Çok teşekkürler. Sabah saat 7'den itibaren her gün sizi dinliyoruz diyen bir dinleyicimiz de hayırlı sabahlar mesajını bize iletiyor. Çok teşekkürler. Bir eser istemiş. Sıradaki eseri sizlere armağan edelim. İstanbul'umuza geçmiş olsun diyor. Teşekkür ediyoruz efendim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, Türkiye ve dünya gündeminden önemli başlıkları, gazetelere yansıyan haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 15 Ekim 2026 Perşembe bugün, saatlerimiz 7.20'yi gösteriyor. Başkent'ten, Ankara'dan, Diyanet Radyo'dan sesleniyoruz. Ankara'da yağışlı, dün akşamdan bu yana, hatta dünden itibaren ciddi bir yağış vardı. Ve yağmurlar devam ederken güzel günler görmeyi dileyelim efendim. Gelen mesajlarımıza dönüş. Bunu içeren pek çok mesajımız var ama önce Türkiye gündeminden önemli bir habere bakalım. Tahriklere kapılmadan süreçleri yönetiyoruz. Sıradaki haberimizin başlığı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında bölgede ve dünyadaki son gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda tahriklere kapılmadan sağduyu ve serinlikkanlılıkla süreçleri yönetiyoruz denildi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya kurul üyeleri, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Burada bölgesel barış mesajı verildi diyor gazete. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kurulun gündeminde bölge ve dünyadaki son gelişmelerin yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti. Toplantıda bölgemizde sancılı günler yaşandığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılardan sonra şimdi de Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlara giriştiği, ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantıda tahriklere kapılmadan sağduyu ve serinkanlılıkla süreçleri yönettiğimiz ifade edildi. Toplantıda Türkiye'nin dış politikalarındaki adımların da bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği belirtildi deniliyor. Evet, önemli bir toplantıydı. Verilen mesajlar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay ve Sayıştay başkanlarıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Özel Kalem Müdürü Hakkı Hasan Doğan katıldı diyor gazete haberinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de, bir diğer haberimizin başlığı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacağı 7. Asya İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı kapsamında Bakü'ye gitti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov tarafından karşılandı.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Gelen mesajlarımıza dönelim efendim. Bir hayli birikti. Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz Diyanet Radyo'ya ulaşıyor. Sesimize ses veriyorlar. 0533 013 8090 bize ulaşabileceğiniz telefon numarası. Isparta'dan Ahmet Soylu Bey diyor ki, Rabbim bu cennet vatanımızı, asil milletimizi arzi ve semavi afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Dualarımız sizinle beraber geçmiş olsun diyoruz demiş İstanbul'a. Da çok teşekkür ederiz, sağ olun, dualarınıza biz de amin diyelim. Selamlarını göndermiş Ankara'dan, hayırlı sabahlar diyor dinleyenimiz Mehmet Emin Bey. Öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun diyorum, sıradaki eseri eşim Esra Hanım'a, çocuklarıma ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ederiz. Afyon'dan, İşçehisar'dan Lokman Bey, sabahın hayrı bereketi üzerimize olsun inşallah. Şu an okul yolunda olan torunlarım için ve Diyanet Radyo dinleyenler için, ayrıca siz Diyanet Radyo çalışanları için sıradaki eseri istiyorum. İyi yayınlar demiş, selamlarını iletmiş. Çok teşekkür ederiz. Kocaeli'nden Nuran Hanım diyor ki, Allah herkese bütün istediklerini versin. Sizleri çok seviyorum. Sıradaki eseri önce dinleyenlere, sizlere, tüm dinleyenlere, sonra eşime, çocuklarıma ve torunlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınıza isimlerinizi ve şehirlerinizi yazarsanız çok memnun oluruz efendim. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, yağışlı bir günden diyor. İstanbul trafiğinde dün işler zordu demiş. Allah kolaylık versin. Bir daha böyle bir afet yaşamayalım. İslam aleminin hiçbiri yaşamasın diyor. Çok teşekkürler. İsimlerinizi ve şehirlerinizi de mesajlarınıza yazarsanız çok memnun oluruz. Bir diğer mesajımız Akif Bey'den geliyor. Diyor ki dinleyicimiz, hayırlı sabahlar. Türkiye'nin güzel bir yerinden Ordu'dan dinliyorum. Ne güzel, çok teşekkürler. Sıradaki eseri memleketimde şu anda Diyanet Radyo'ya kulak veren herkese armağan ediyorum. Daima Diyanet Radyo dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Biz de daima sizi dinliyoruz. Mümkün mertebe tüm programlarımızda. Bir dinleyicimiz Şamil İşler, Ankara'dan ulaşmış. Sabahın bereketi üzerinize olsun inşallah. Selamlar Zahide Hanım diyor. Aleyküm selam. Sıradaki eseri aileme ve sizlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir diğer dinleyicimiz, Rabbim bu cennet vatanı korusun. Selamların en güzeliyle sizi selamlıyorum diyor. Aleyküm selam. Duanıza amin. Çok teşekkür ederiz. Diğer bir dinleyicimiz, Kayseri'den yazıyorum. İstanbul'a geçmiş olsun diyorum demiş. Bir eser istemiş. Bütün Kayserililere armağan olsun diyerek.

Hay hay, memnuniyetle sıradaki eseri armağan edelim. Hem size hem şehri, hem şehirlerinize ve güzel ülkemizin, güzel vatanımızın her bir köşesinden bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarını gönderiyor. Şırnak'tan Mahmut Bey bir eser istiyor. Ankara'da görev yapan oğlum ve gelinime, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan oğluma, kızım ve eşime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diyor. Çok teşekkür ederiz. Hay hay efendim. Bütün yazdığınız kişilere, ailenize armağan olsun. Hayırlı sabahlar diyor Yusuf Bey. Evlatlarımla birlikte her sabah okula giderken sizi dinliyoruz. Eşim de evde sizi dinliyor. Diyanet Radyo müdavimiyiz demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mustafa Kaldırım Bey. Ne güzel, uzaklara uzanmak ne hoş. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diyor. Hayırlı günler diliyor dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Belki aramızda Ankara ile Kıbrıs arasında bir mesafe var ama gönüllerimiz bir vatan toprağı ve biz de buradan Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sizin şahsınızda selam edelim efendim. Diyor ki burada olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanlar için ve tüm dinleyiciler için bir eser istiyorum demiş. Hay hay, sıradaki eseri size armağan edelim. Dinleyicimiz Nuran Hanım demiş ki torunum Hiranur'la dinliyoruz sizi, okula gitmeden dinliyoruz bugün. Torunum okula gitmeden İstanbul'da bulunan bu afette vefat eden kişiye başsağlığı dilemiş. Diğer kardeşlerime Allah'tan çok sabır diliyorum, çok geçmiş olsun diyor. Amin, biz de dileklerinizi, dualarınızı paylaşıyoruz efendim. Güne başladık. Güne başlarken hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında Diyanet Radyo mikrofonlarında ekrana kulağınıza geliyor efendim. Mikrofona geliyor. Ekrandan kalma alışkanlıklar bunlar. Ama ekran da bizim ekranımız, sizin ekranınız. Diyanet Televizyonu güvenli izliyorsunuz. Diyanet Radyo'yu güvenli dinliyorsunuz. İnşallah bu böyle uzun yıllar devam edip gitsin diyelim. Rabbimizden böyle bir temennimiz olsun. Güzel bir eser dinleyip Türkiye gündemindeki gelişmelere bakmayı sürdürelim.

Evet efendim, Türkiye'den ve dünyadan diyoruz. Şöyle biraz dönüp dünyaya bakalım. Dünya bize nasıl bir rapor sunacak? Bugün gazetelere hangi haberler yansıdı? Bölgemizdeki enerji savaşlarını ile ilgili gelişmeler gazetelerin dünya sayfasında çoğunlukla yer buluyor. Efendim, bölgemizde etkili olan sıcak çatışmalarda tansiyon bir türlü düşmüyor. Hali hazırda Yemen, İran ve Ukrayna cephelerinde savaşlar sürüyor. Bu cephelerdeki çatışmalar son günlerde enerji savaşına dönüşmüş durumda diyor gazete. Dünya petrol sevkiyatında kilit rolde olan Babülmendeb Boğazı'yla Hürmüz Boğazı yine kilitlendi ve Süveyş Kanalı da tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndan 12 Ekim'de sadece 6 ticari gemi geçiş yapabildi. Babülmendeb Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinde ise dalgalı bir seyir görülüyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ulusal Petrol Şirketi rafinerisiyle Uluslararası Kral Halit Havalimanı'nı ve ülkenin doğusundaki Zahran'da yer alan petrol rafineri tesislerini balistik füzeler ve seyir füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan da Yemen'de akaryakıt deposunu vurdu. Husiler petrol rafinerilerine hedef almaya devam edeceklerini duyurdular. Amerika Birleşik Devletleri artan akaryakıt maliyetleri uçak biletlerini şimdiden geçen yıla göre yaklaşık %23 oranında yukarı çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan akaryakıt maliyetleri, benzin fiyatları Ağustos'tan Eylül'e kadar yaklaşık %9 arttı. Uluslararası Enerji Ajansı, Avrupa'da toptan motorun fiyatlarının önümüzdeki haftalarda yeniden yükselebileceği uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan 12 Ekim'de sadece 6 ticari gemi geçiş yaptı. Babülmendeb'den ise 8 Ekim'de 35 ticari gemi geçti değerli dinleyenler. Ukrayna cephesinde de tesisler hedefte. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes sağlandığı açıklanmıştı. Ancak bu durum sahaya yansımadı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da enerji ve iletişim altyapısı tesisleri vuruldu açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri bugün Brüksel'de rekabetçilik, yüksek enerji fiyatları, küresel ekonomik dengesizlikler, Avrupa Birliği'nin gelecekteki bütçesi, hibrit tehditler, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına. Diyanet Radyo'dasınız. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda dünya ve Türkiye gündeminden önemli başlıkları sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Sıradaki

Ekim 2023'ten bu yana 2000'den fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığını, bunlardan en az 350'sinin ağır şartlarda tutulmaya devam ettiğini bildirdi. Pencereden el uzatanı gözaltına alıyorlar. Haberin devamında kullanılan başlık. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yaşayan Filistinli Hadalin ailesi evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlandıklarını belirterek maruz kaldıkları baskıları anlattılar. Aile çevredeki arazilerin tel örgülerle kapatılması, hayvanlarına erişimlerinin engellenmesi ve evlerinin çevresinde yaşanan tacizler nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor. Evin çevresindeki yoğun kısıtlamalara dikkati çeken anne Hadalin, pencereyi açmanın veya dışarıya el uzatmanın dahi gözaltı gerekçesi sayılabileceğini belirtiyor.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Evet efendim.

Biz de madem anonsumuzu sizlerle paylaştık, hemen gelen mesajlarımıza dönelim. Türkiye'nin hangi bölgelerinden, kimler, nerelerden bize ulaşıyorlar? Hayırlı sabahlar demiş Yusuf Bahar Bey, selamlarını göndermiş. Aleyküm selam, çok teşekkürler. Genelde tüm Diyanet Radyo ve Televizyon çalışanlarıyla, Diyanet Televizyonu Taşra koordinatörlerine, özellikle Denizli Müftülük personeli Halil ve Yıldırım, Halil ve Süleyman hocama diyor, selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı sabahlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Ne güzel, Diyanet Teşkilatı'nın personeli de radyosunu ve televizyonunu takip ediyor, onlara ulaşıyor. Çok sağ olun. Biz de tüm Diyanet çalışanlarına sıradaki eseri armağan etmiş olalım. Bir diğer dinleyicimiz Bedri Bey, İstanbul Tuzla'dan yazmış. Diyor ki selamlar, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Herkese geçmiş olsun dileklerini iletmiş, İstanbul'da yaşayanları kastederek. Diyanet İşleri çalışanları ve tüm dostlara da selam olsun. Sıradaki parça İTO Sanayi Bölgesi Sanayi Sitesi çalışanlarına gelsin demiş. Peki efendim, kolaylıklar dileyelim, bereket ve kazanç dileyelim tüm esnafımıza, ticaret yapan herkese. Kahramanmaraş'tan Ali Işık Bey, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar dilemiş ve selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Bir diğer dinleyicimiz isimsiz şekilde mesajını ulaştırmış. Hayırlı sabahlar diyor. Çok teşekkürler. Çocuklarımla birlikte okula giderken sizleri dinliyorum. Niğde'nin bir ilçesinden yazdığını söylüyor. Çok teşekkür ederiz. Diyor ki çocuklarımız yazın Kur'an kursuna, kışın okula gidiyorlar. Eğitim hayatı boyunca onlara başarılar diliyorum. Daima evlatlarımızın yanındayız demiş. İnşallah. Ne güzel. Ne duyarlı anne babalarımız var. Allah evlatlarınızı bağışlasın diyelim. Kırıkkale'den bir dinleyicimiz hayırlı sabahlar dileklerini iletmiş, bir eser istemiş ve sıradaki eseri de eşi Ayşe'ye armağan ediyormuş. Peki efendim, memnuniyetle biz de size ve sevdiklerinize bunu armağan edelim. Gelen mesajlarımızı okumaya çalışıyorum. Bazı dinleyicilerimiz belli ki böyle trafikte hızlı şekilde yazıyorlar mesajlarını. Çok teşekkür ederiz. Bize ulaşmaya gayret ediyorlar mutlaka. Bunlar onun etkisi. Ben de mümkün mertebe bunları okuma yolunda bir gayret gösteriyorum. Bakırköy'den bir dinleyenimiz İstanbul'dan ulaşmış. Diyor ki trafik dün çok kötüydü. Diyanet Radyo'yu dinliyoruz. Şu anda tüm İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz demiş. Allah bir daha göstermesin diyor İbrahim Bey. Amin efendim. İnşallah Rabbim hepimizi, bütün ülkemizi korusun. Hatice Kübra Hanım selamlarını iletiyor. Bir eser istiyor. Diyanet Radyo'yu çok düzenli olarak dinleyen bir isim olduğunu söylemiş kendisinin. Ve gün içindeki programları yapan herkese de teşekkür ediyorum demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Kamil Bey sıradaki eseri oğlum için istiyorum. Bütün Gümüşhanelilere selam olsun demiş. İstanbul'umuza geçmiş olsun diyor. Çok teşekkür ederiz. Hep birlikte gerçekten İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimizi tekrar hatırlatmış olalım bu vesileyle. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj hattımız, bize buradan ulaşabiliyorsunuz. Saatimiz 8'e yaklaşıyor. 9.30'a dek mikrofondayız inşallah.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
1: memnuniyetin sigortası. Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.
3: Evet efendim, güne başlarken programına ekonomi finans bölümünden bir haberle devam edelim. 29 ülkede fon parasına takip başlığını taşıyor haberimiz. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu fon krizi kapsamında MASAK'ın yurt dışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunduğunu, savcılıkların da harekete geçirildiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda piyasalarda yaşanan fon kriziyle manipülasyonlara yönelik hazırlanan yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Komisyonda açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, fon krizi kapsamında MASAK'ın yurt dışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunduğunu, savcılıkların da harekete geçirildiğini açıkladı. Hatipoğlu toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin bunların hesapları, mal varlıkları, hem nakdi hem de kripto dahil her türlü varlıklarına ilişkin bilgi isteme talepleri yapıldı. Adli istinabe yoluyla başsavcılıklarımızın sürece yer alması konusunda başsavcılıklarımızda iletişim resmi olarak sağlandı ve ilgili kurumların ülkelerin mercileriyle oradaki varlıkların ülkemize getirilmesi süreci sıkı bir şekilde yine başsavcılıklarımız tarafından takip ediliyor dedi. MASAK Başkanı Hasan Kaymak da bir açıklama yaptı. Başka hesaplara para transferini MASAK durduramaz mıydı eleştirilerine, denetim mekanizmasının tüm dünyada olduğu gibi FATF'ın saldırılarına, standartlarına uygun olduğu şekilde işlediğini belirterek yanıt verdi. İlgili kurumların MASAK'a bildirimde bulunması halinde işlem yapıldığına dikkat çekti Kaymak ve şöyle devam etti. Biz rutin denetimlerimizde MASAK'a kurumların bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizle anlarsak buna ilişkinde cezai uygulamalarımızı yapıyoruz dedi. Borsa İstanbul bildirimlerimizi yaptık dedi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, fon soruşturmalarına konu işlemlere ilişkin biz borsa olarak bildirimlerimizi hem SPK'ya hem de KAP'a açıkladık. Bu konuda üstümüze düşeni yapmış olduk diyerek Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkarsa SPK'nın sorumlulukları ne kadar veya sistem içerisinde nerede artık onlar belirleyecekler. Biz de sonuca razı olacağız ifadesini kullandı. Evet, fon iadelerine hesaplama değişti değerli dinleyenler. Fon teklifinde iki değişiklik önergesi verdi AK Parti. İlk önergede fon pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kurumu, Takas Bank ve diğer ilgili kuruluşların kayıtları karşılaştırılarak fon ve hesap bazında belirlenmesi öngörüldü. Böylece ödemelerin doğru kişilere yapılması ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesi sağlanmış olacak. Bir diğer önergeyle fonlardan gerçeğe aykırı fiyatlar üzerinden çıkarak normalin üzerinde kazanç sağlayanların iade edeceği para yeniden hesaplanacak. Buna göre yatırımcının elde ettiği kazanç benzer fonların normal getirisiyle karşılaştırılacak. Fiyatı gerçeğe aykırı belirlenen hisselerden olağan dışı kazanç sağlayanlardaysa ilgili hissenin bağlı olduğu endeksin veya SPK'nın belirleyeceği piyasa ölçütünün getirisi esas alınmış olacak. Hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar ise Sermaye Piyasası Kurulu yani SPK tarafından belirlenecek diyor gazete bugün ekonomi finans sayfasında aktardığı haberinde.

Diyanet Radyo'yu dinliyorsunuz değerli dinleyenler ve radyomuza mesajlarınız 0533 013 80 90 hattından ulaşıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz merhaba demişler, günü birlikte karşılamışlar. Kendilerine dönüp az sonra kulak vereceğiz. Saat 9.30'a dek mikrofon başındayız inşallah. Hayata dair farklı bilgileri de sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Güller Diyarı Isparta'dan selamlar, sevgilerle demiş Ali Ulu Işık Bey. Çok teşekkürler. Sabahın hayrı, bereketi, feyzi, nuru tüm Müslümanların üzerine olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberliği nasip etsin inşallah diyor. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz sesimize ses veriyorlar dedik. Bir diğer dinleyicimizin mesajıyla devam edelim. Kocaeli'nden ulaşmış bize. Hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki parçayı anneanneme istiyorum diyor. Ala Kasaba Kabasal'dan bir parça istiyorum demiş. Bir kasaba ismi mi yazmış dinleyicimiz, tam anlayamadım ama güzel bir ilahi hediye edersek sevineceğini söylemiş ve diyor ki anneannemin en sevdiği radyo frekansısınız, kanalısınız, teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz, ne güzel. Demek ki bizi 3 kuşak bir arada dinleyen dinleyicilerimiz var Türkiye'nin farklı yerlerinde. Şüphesiz dedeleriyle, anneanne babaanneleriyle birlikte evlatlar, torunlar aynı mekanı paylaşıp beraberce radyomuza kulak veriyorlar. Ümmü Hanım İstanbul'dan ulaşıyor. Dün İstanbul'da çok zor saatler yaşadık. Rabbim bir daha göstermesin diyor. Diyanet Radyo'ya her daim yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz demiş. Sıradaki eseri de tüm İslam alemine hediye ettiğini ifade etmiş. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan, Bayrampaşa'dan bir diğer dinleyicimiz Ali Bey selamlarını iletiyor. Aleyküm selam. Diyanet Radyo'ya hayırlı sabahlar olsun. Programlarınızı dinliyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'a geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler. Bursa'dan bir diğer dinleyicimiz. İstanbul, Bursa bize sıklıkla mesaj gönderen şehirler. Tabii nüfus yoğunlaştıkça, dinleyici sayımız arttıkça gelen mesajların sayısı da artıyor ama Türkiye'mizin her yerinden doğrusu kimler bizi dinliyor, o sesleri duymak isteriz. Güvenle dinleyin frekansıyla Diyanet Radyo'yu takip ettiğinizi biliyoruz efendim. Zeliha Hanım hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Bir eser istemiş. Sıradaki eseri size armağan edelim. Bir diğer dinleyicimiz isimsiz şekilde ulaşıyor. Adana'dan yazdığını ifade etmiş. Hoş geldiniz demiş. Diyanet Radyo'ya Çağatay Bey'i dinliyorduk. Şimdi sizi dinliyoruz demiş. Ömer Bey yazmış bunu. Özür diliyorum. Ömer Bey diyor ki bir eser istiyor daha doğrusu. Sıradaki eserimizi size de armağan edelim. Rabbim tüm Türkiye'mizi korusun demiş. Amin efendim. Çok teşekkürler. Afyonkarahisar'dan okul yolunda sizi dinliyoruz diye dinleyicilerimiz, hayırlı günler, hayırlı bereketli günler olsun. Allah işlerimize suhulet versin demiş. Yusuf Ali, Selim, Zeynep Enes ve İbrahim ortak olarak mesaj göndermişler. Okul yolundan çok teşekkür ederiz. Tekirdağ'dan Enver Bey selamlar. Hayırlı sabahlar diyor. Sırada

ki eseri eşim kızlarım Kevser Kübra için istiyorum. Kızlarımın ismini söylerseniz çok memnun olurum demiş. Peki efendim, bunu aktarmaya gayret ediyorum. Bir diğer dinleyicimiz günaydın, güne başlarken programına hoş geldiniz demiş. Mehmet Özcan Bey Malatya'dan, çok teşekkür ederim. Sizlerle yine beraberiz, iyi ki varsınız, gününüz hayır olsun diyor. Çok teşekkürler. Diyanet Radyo'ya güzel dileklerini, mesajlarını gönderen dinleyicilerimiz isimlerini de bizimle paylaşırlarsa çok sevinirim. Sevda Hanım ulaşmış bize. Bolu'dan yazıyormuş. Hayırlı sabahlar. Yağmur var. Tüm Türkiye'mize bereket getirsin. Afet getirmesin demiş. Amin efendim. Çok sağ olun. Eşi Arif Bey'e sıradaki eseri armağan ettiğini söylemiş. Hay hay memnuniyetle diyelim. Güzel bir eser dinleyelim ama son bir mesajımız var. Nereden dinliyorum sizi diyor. Şanlıurfa'dan İbrahim Bey selamlarını iletiyor. Sağ olun. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Güne sizinle başlamak ne güzel demiş. Çok teşekkürler. Urfa'da da yağmur varmış. Yağmurlu bir Şanlıurfa'dan sizi dinliyoruz diyor. Her sabah dinliyoruz. Allah'a emanet olun diye bitirmiş mesajını. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Biz de tüm Türkiye'mize selamlarımızı, hayır, güzel günler dileklerimizi iletelim. 8.14 oldu saatler. Ne çabuk geçiyor değil mi vakit? 7'de başlıyoruz hafta içi her gün. Diyanet Radyo mikrofonunda güne başlarken programına 9.30'da nokta koyuyoruz. Bugün konuğumuz yok ama yarın önemli bir meseleyi konuşacağız. Musibetler ve afetler karşısında bir mümin nasıl bir tavırda olmalı? Profesör Doktor Metin Özdemir hocam stüdyo misafirimiz olacak. Biz bugün yelpazemizi geniş tutup hayata bakmayı sürdüreceğiz.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, Güne Başlarken programına devam ediyoruz. Bugün 15 Ekim 2026. 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü. Bu vesileyle ellerimizi yıkamanın önemini bir kez daha hatırlayalım istedim. Sevgili dinleyenler, günlük hayatımızda en çok kirlenen organımız ellerimiz. Çünkü mikroorganizmalar, yani bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar havada, suda, toprakta yaşayabildikleri için ellerimiz dokunduğumuz her şeyden daha çabuk ve daha kolay kirleniyor. Bu kirlilik kalp damar hastalıkları ve solunum sistemi hastalıklarından öldürücü rahatsızlıklara kadar pek çok olumsuzluğun yaşanmasına sebebiyet verebiliyor. Allah korusun diyelim ama bu da bir hakikat. Hemen tekrar şöyle bir geçmişe gidelim. Pandemi döneminde ciddi şekilde maske takma ve çok sıklıkla ellerimizi, yüzümüzü yıkama alışkanlığı kazanmıştık. İnşallah bunlar devam ediyordur. Zira insan hayatında gerçekten kritik önemde bir konu elleri yıkamak. Günümüzde düzenli ve uygun şekilde el yıkamayla çok sayıda hastalıktan ve mikroorganizmadan korunabiliyoruz. Dünyası yıkanmamış ellerin bulaşıcı hastalıkların yayılmasında ve gıda zehirlenmelerinin meydana gelmesinde etkili olduğunu söylüyor. Hastane enfeksiyonların, gıda kökenli hastalık salgınlarının ve gıda zehirlenmelerinin sebeplerinin araştırılması sonucunda en önemli nedenlerden birisinin el temizliğinin yetersiz olması neticesiyle karşılaşıyoruz. Bu sebeple kurallarına uygun doğru el yıkama alışkanlıklarının kazandırılması, bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında ve gıda zehirlenmelerinin önlenmesinde son derece etkili. Ayrıca bu sayede hayat kalitemiz de yükseliyor. Ellerimize bulaşan mikroplar arasında en sık görülenleri E. coli, hepatit A virüsü ki sarılık nedeni, tifo mikrobu olan Salmonella, Shigella, Proteus gibi. Peki bizler ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? Her şeyden önce tuvalete girmeden evvel ve çıktıktan sonra diyor uzmanlar. Bu çok kritik bir mesele. Eldiven takmadan önce ve eldiveni çıkardıktan sonra, belki pek çoğumuz için böyle bir alışkanlık söz konusu değil ama bugünden sonra kışta geliyor hazır, eldiven takıp çıkarmadan evvel de ellerimizi yıkamış olacağız. İşe başlamadan önce, İşi bitirdikten sonra veya bir işi değiştirirken, mesela mutfakta bir iş yaptınız ama onun ardından çamaşır asacaksınız, o esnada mutlaka bir elleri yıkamak lazım. Ya da ofistesiniz, okuldasınız, derse gireceksiniz, toplantıya gideceksiniz, toplantıdan çıktınız, mutlaka şöyle güzel bir sabunlu suyla ellerimizi yıkamakta fayda var. Pişmiş gıdalara dokunmadan önce elimizi yıkamamız gerekiyor. Bozulmuş gıdalara ve çöplere de dokunduktan sonra. Kirli malzemelere dokunduktan sonra zaten el yıkamak herhalde kaçınılmaz bir hal alıyor ki bu bir kural olarak söylenmesine gerek duyulmayacak kadar hayati ve kritik bir mevzu. Çiğ ve kirli gıdalara dokunduktan sonra da ellerimizi yıkamamız lazım değerli dinleyenler. Kıyafet değiştirdikten sonra elinizi yıkayın diyor doktorlar. Ayrıca bunu pandemide çok yaşamıştık. Burnumuza dokunmadan, yani yüzümüze, saçımıza, ağzımıza, burnumuza mikropların daha yakın şekilde bize temas edebileceği yüzümüzdeki uzuvlara dokunmadan evvel ve dokunduktan sonra da bazen ellerin yıkanması gerektiğini söylüyorlar. Evde ya da iş yerinde temizlik yaptıktan sonra, hapşırdıktan, öksürdükten sonra, yara ya da sivilcelere dokunduktan sonra, vücut atıklarına dokunduktan sonra, para, gazete, kalem gibi eşyalara dokunduktan sonra ve herhangi bir hayvanı elledikten sonra, dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Güzel de biz bu konuda neye dikkat edeceğiz? Yani zaten normalde su varsa, sabun varsa ellerimizi yıkıyoruz. Şayet bunları bulamadık, bir ıslak mendille, ondan da yoksunuz bulunduğumuz yerde, hiç değilse bir kağıt mendille

elimizi silebiliriz. Ama söz konusu eli yıkamaksa eğer, onun da bazı incelikleri, detayları var. Hastalıklardan ve mikroorganizmalardan korunabilmenin tek yolu temizlik. Doğru yıkamayla ellerdeki hastalık yapıcı mikroorganizmaların uzaklaştırılması madem ki sağlanabiliyor efendim, su ve sabun uygun şekilde kullanıldığında, kurulama desteği de aldığımızda, el yüzeyindeki hastalık ve bulaşmalardan sorumlu olan geçici mikroorganizmalar bizden uzaklaştığında, antiseptik etkenlerle el yüzeyindeki tüm mikroorganizmalar ölüp etkisiz hale geldiğimizde şöyle bir içimiz ferahlayabilir. Uzmanlar kalıp sabun veya sıvı sabunların kullanımında belirgin bir üstünlük olmadığını söyleseler de, istenmeyen mikroorganizmaların, kimyasalların, tozun veya yabancı maddelerin karışarak saflığını ve güvenilirliğini yitirmesi riskine daha açık olan kalıp sabunlardansa mümkün mertebe sıvı sabunların tercih edilmesini öneriyorlar. Kalıp sabun tercihinde bulunacaksak eğer, o zaman da boyutlarının yine mümkün olduğunca küçük tutulması teklif ediliyor. El yıkamada kullanılacak suyun çok sıcak olması deriyi tahriş ediyor ve mikroorganizma girişine ortam hazırlıyor. Bu yüzden mümkünse ılık, akan halde soğuğa yakın bir suyla ellerimizi yıkayabiliriz. Yıkamadan sonra tabii aslında çok kritik bir şey var. İyi kurulanması lazım. Şayet eller ıslak ve nemli kalırsa, işte o kaçınmaya çalıştığımız mikroorganizmalar yine gelip bizi ve bizim vasıtamızla dokunduğumuz yerler sebebiyle yakınlarımızı bulabilir. Yapılan araştırmalar kurulamanın mekanik etkisiyle el yüzeyindeki mikroorganizmaların yaklaşık 100 kat azaldığını ortaya koymuş. Kurulamada hem sağlıklı hem de etkili olması sebebiyle bilhassa toplu yerlerde tek kullanımlık kağıt havluları tercih etmek daima önerilen bir yöntem. Evet efendim, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü. Herhalde bundan sonra, bu konuyu dinledikten sonra pek çok dinleyicimiz bunu hatırlayacaktır, bugünü. Tarihte bugünlerimiz var ya, biz çoğunlukla onları büyük hadiselerle, savaşlarla, anlaşmalarla, genel olarak küremizi, dünya tarihine yön veren meselelerle hatırlıyoruz ama çok ufak tefek farkındalığımızı yükseltecek günlerimiz var. İşte onlardan bir tanesiydi Dünya El Yıkama Günü. Abdest alan bir Müslüman zaten sıklıkla ellerini yıkıyor demektir. Ama genel manada da günlük rutin içinde bunu sağlam bir alışkanlığa dönüştürdüğümüzde, bundan bedenimiz, hatta sağlıklı olduğu için ruhumuz da fayda görecek. Yüreklere ateş düşerken

Efendim devam ediyoruz programımıza. Saatimiz 8.30'u gösteriyor. Türkiye saati böyle. Dünyanın farklı yerlerinden bizi dinleyen dinleyicilerimiz için zaman başka şekilde ilerlese de aslında Diyanet Radyo mikrofonunda, Diyanet Radyo frekansında buluştuğumuz için hepimizin kalbi, gönlü, zihni aynı zamana ayarlı diyelim birlikte dinleyen dinleyicilerimiz için. Efendim 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj hattımız. Bize ulaşabiliyorsunuz demiştik. Sesinize ses olmaya gayret ediyoruz. Batman'dan ulaşmış bize Şeyh Muz Bey selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Günaydın. Yağışlı bir Batman ilinden selam ve sevgilerimi gönderiyorum diyor. Çok teşekkürler. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Stüdyoda çalışan tüm kardeşlerime selam olsun. Çok teşekkürler. Bizleri unutmamış dinleyicimiz. Sıradaki güzel eseri bütün Müslüman kardeşlerimize gönderiyorum diyor. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Selamlar, hayırlı sabahlar. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir semineri için Kilis'ten Gaziantep'e giderken sizleri dinliyorum. Sıradaki eseri tüm Diyanet çalışanlarına ve Müslüman alemine armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Programın başında da belirtmiştim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışanları, teşkilat mensupları daima Diyanet Radyo'yla, Diyanet Televizyonu'yla birlikteler. Desteklerini hiç esirgemiyorlar. Çok sağ olun. Biz de tekrar tüm Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'na, burada görev yapan herkese, dünyanın farklı yerlerine dağılmış olan, oralarda büyük gayret sarf eden bütün dinleyicilerimize, kardeşlerimize selamlarımızı iletelim. Selamünaleyküm diyor, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Adıyaman'dan Abdülbaki Aksakal, çok teşekkür ederiz. Tüm dinleyenlere selam olsun diyor. Rabbim bize hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip etsin. Batılı da batıl olarak görmeyi ve ondan kaçmayı nasip etsin demiş. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerimize olsun diye bitirmiş mesajını. Çok teşekkür ederiz. Ben Betül Zehra, babam Osman'la birlikte Kayseri'den yolculuk yapıyoruz. Bir eser rica ediyoruz demiş. Sıradaki eseri memnuniyetle size ve ailenize iletelim efendim. Bir diğer mesajımız Kırıkkale'den hayırlı sabahlar diyor. Dinleyicimiz bir eser istiyor. Sıradaki eseri size ve sevdiklerinize armağan edelim. Ankara'dan evlatlarım Meryem, Enes ve Ömer'le kahvaltımızda sizi dinliyoruz. Yaş ortalamamız epey düşük demiş dinleyicimiz.

ama dikkatli dinleyicileriniz var burada diyor. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar ve hayırlı yayınlar diliyor ayrıca. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet, yaş ortalamamız belki küçük çünkü Amine Betül bize her gün dinliyor. 5 yaşındayım, okul yolunda dinliyorum diyor. Bugün de mesela Bursa'dan, Osman Gazi'den yazarak hayırlı sabahlar dileklerini iletmeyi de hiçbir zaman unutmuyor. İsmimi telaffuz ederek. Çok teşekkür ederim. Zahide abla diyor, sizi çok seviyoruz. Diyanet Radyo'yu çok seviyoruz. Anaokuluna gidiyorum. Oradaki arkadaşlarıma selam olsun. Ne güzel. Çok teşekkürler sevgili Amine Betül. Evet, dinleyicimizin dediği gibi yaş ortalamamız bir hayli küçük. Demek ki onların da Diyanet Radyo'da dinledikleri kulaklarına, gönüllerine hoş gelen bir şeyler var. Mutlaka bu eserlerimiz hepimizi, herkese etkiliyor. Yaş ortalamasının epey ileri olduğu, torunlarıyla beraber bizi dinleyen, Rabbim daha da ömür versin dediğimiz büyüklerimiz de var. Ne güzel, çok şükür. Biz Diyanet Radyo olarak buna hamd ediyoruz efendim. Çünkü 7'den 77'ye hitap edebilmek, seslenebilmek, belki artık bunu 90'lara çekmek lazım bu Türkçe ifadeyi de, bizim için bir bahtiyarlık, bir hamd, bir şükür sebebi. Dinleyicimiz diyor ki, Haymana'dan ulaşıyorum. Selamlar olsun Ankara Haymana'dan. Tüm ümmeti Muhammed'e bir eser istiyorum diyor. Hay hay efendim, memnuniyetle. Bir diğer dinleyicimiz selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. Ankara'dan Mustafa Özer Bey. Mesaiye giderken gül veren servisinde sizi dinliyoruz. Başkanlık personeli olarak hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı mesailer olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalışan, bütün kamu kurumlarında görev ifa eden, özel sektöre destek veren, gayretini buralardan esirgemeyen Türkiye'nin ticaretine, ekonomisine, kalkınmasına ciddi şekilde yürekten katılan tüm çalışanlarımıza Allah bereket ve bolluk ihsan etsin diyelim. Selamlar, hayırlı sabahlar demiş Samsun Çarşamba'dan Ertan Bey. Sizleri zevkle dinliyoruz. Taksici esnaflarına sıradaki eseri armağan ediyorum. Ayrıca Çarşamba halkına ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine de gelsin diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Birlikte dinleyelim. Saat 9.30'a dek buradayız, bu mikrofondayız. Güne başlarken programında ben Zahide Ülkü Bakiler, hafta içi her gün sizlere o günün başlangıcında eşlik etmeye gayret ediyorum.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.
3: Onun için en büyük mutluluk, insanın kendi evinin kapısını kapayıp sürmeledikten sonra hayatını bütün dışarıdan, bütün cihanın dağdasından, çelikten bir setle ayrılmış görebilmekti. Ve bu ancak insanın kendi evinde, benliğinden, varlığından bir parçası olan kendi cihan köşesinde mümkün olabilir. Evi, hayatla onun kendi hayatı arasında öyle ayırıcı bir çizgi olacaktı ki, birinin sefaletleri, ıstırapları, acıları, diğerinin neşe ve mutluluğu, huzur ve sükununu, saflık ve temizliğini gelip de kimse rencide edemeyecekti. İnsan hayatının elemleri hücum ederken, her zaman ayakta bir kaya dayanıklılığı ve sağlamlığıyla duran bir evi sert darbelerle sarsmak, yıkmak istedikçe, onun henüz eşiğinde güçten düşmüş, bezgin, aciz, daha ileriye gidemeyerek, fazla bir hamle için kuvvet bulamayarak düşüp sönecekti. Ömer Bey hiç sıcak, sakin bir odanın penceresinden fena bir kış gününün kar fırtınasını seyredercesine, kendi evinin sıcak ve sükun veren kucağında dış hayatın kayıtsız bir seyircisiydi. Bu bir parça bencillikti belki. Bunu itiraf ederek kendi dudaklarını burar, sonra küçük bir düşünce duraklamasının ardından ilave ederdi. Evet, belki bu bir bencillik. Fakat buna ihtiyaç var. İnkarı mümkün değil bazı şeylerin. Her gün, her dakika, bütün hekimlik hayatımda kalbime etki eden onca acılı insandan sonra bu ufak bencillik, yani yalnızca evimde geçecek birkaç saate ait olan bu ufacık zamanlar bana da bir nevi ilaç değil mi? Aynayla hastalarıma verdiğim, onların ıstıraplarını avutuculuğuyla sakinleştiren devalar kabilinden bir ilaç. Bir müddet, birkaç saat uyutan, İnsanı ıstırabından ayırarak bir müddet uyku beşiği içinde sallayan bir ilaç adeta. Sonra hayranlık dolu bir bakışla eşine dönerek işte derdi. O ilaç sizlersiniz. Sen, çocuklarım ve ev. Nihayet işte bahtiyarlıklarının geniş bir gülümseme cilası hükmünde beyaz cephesiyle evleri, oradan geçenlere gülümseyen bu evleri, bu mamur aile hayatının yüceliğine ve üstünlüğüne dair bir delil şeklinde yükselmişti. Bunları kaleme alıyor Halit Ziya bir romanında. Malum efendim, romanların tamamını burada okumak mümkün değil. Şöyle bazen çok küçük küçük kesitler sunmaya gayret ediyorum. Hani başını sonunu merak edenler Türk Edebiyatı'nın o vazgeçilmez eserlerine şöyle bir göz atabilirler ki mutlaka Diyanet Radyo dinleyicileri seviyorlar okumayı, kitap okumayı. Düşkünler muhakkak bu radyomuzda ve televizyondaki kitap programlarına, buralarda yayınlanan eserlere dair bir merak olduğunu bizler biliyoruz. Ve bir mesajımızı okuyalım. Günaydın diyen bir dinleyicimizin biz de sesini

ses vermiş olalım. Ardından güzel bir eser dinleyelim ve sonra programımıza devam edelim. Hayırlı sabahlar diyor dinleyenimiz Hamdullah Yazıcı Bey. Yağmurlu bir İstanbul sabahından hayırlı sabahlar. Sıradaki eseri Büyükçekmece Fatih Sultan Mehmet Camii Kur'an kursu öğreticisi ve öğrencilerine istiyorum. Zahide Hanım, programınız hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.

0: Derken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Değerli dinleyenler, haftaya hatırlayacaksınız, bir otobüs kazası haberiyle başlamıştık. Türkiye gündemini yakından takip edenler daha net şekilde hatırlayacaklar bunu. Birkaç günde olay farklı meseleler, farklı boyutlarıyla mesele olduğu konuşuldu. Konuşulmaya da devam ediyor. Aslında çok haklı bir konu, çünkü şehirler arası yolda özellikle otobüs taşımacılığında kritik bir mevzu aslında trafik kazaları. Allah korusun, böyle bir kazanın meydana gelmesi halinde hem can kayıplarının sayısı daha fazla oluyor, hem de yaralanan kişilerin sayısının arttığını görüyoruz. Şoförlere zaman baskısı kazalara davetiye çıkarıyor. Haberine başlık, bu başlıkla yayınlanan habere şöyle bir göz atalım. Hatırlayalım hafta başında gerçekleşen hem kazayı hem de buna dair kimlerin neler söylediğini. Şehirler arası yolcu taşımacılığında şoförler, firmaların belirlediği sefer saatlerine yetişebilmek için adeta zamanla yarışıyorlar efendim. Bugün gazetelere yansıyan bir haberde bir uzun yol şoförüyle röportaj yapılmış. Ondan bazı kesitleri aktarmak istiyorum. Çünkü uzun yol şoförlerinin de bu konuda söyleyecekleri var. Diyorlar ki binlerce kilometrelik güzergahlarda trafik yoğunluğu olabiliyor. Yolcu bekleme süreleri ve molaların yeterince hesaba katılmadığını görüyoruz biz. Bu konuda bir gecikme yaşandığı takdirde ceza ile karşılaşıyoruz. İşte bu baskıda biz sürücüleri hız yapmaya zorluyor ve trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Şoförler ağır çalışma şartlarının yanı sıra firmaların maliyetleri düşürmek amacıyla düşük ücretle personel çalıştırmasının da sektörde ciddi bir sorun olduğunun altını çiziyorlar. 25 yıllık bir uzun yol şoförüyle röportaj yapan bir gazete diyor ki firmaların sürücülerden belirlenen saatlerde terminal ve peronlara ulaşmalarını istediğini biliyoruz. Gecikme halinde ise ceza uyguluyorlar. Yolculuk sürelerinin gerçek trafik şartlarına göre planlanması gerektiğine dikkat çeken uzun yol şoförleri binlerce kilometrelik güzergahlarda trafik yoğunluğu, yolcu bekleme süreleri ve duraklar mutlaka hesaba katılsın. Şoförler zamanında yetişebilmek için hız yapmaya mecbur kalmasınlar. Firmaların maliyetleri düşürmek amacıyla sürücü seçiminde mesleki yeterlilikten çok daha yeni başlamış olan ya da daha düşük ücretle çalışmayı kabul eden kişilere yöneldiği de ifade ediliyor. Evet, Allah kaza bela vermesin. Hakikaten ciddi bir mesele, bilhassa şehirler arası trafikte seyretmek. Şu anda bizi bu esnada dinleyen dinleyicilerimiz varsa onlara özellikle selamlarımızı gönderelim. Dikkat diyelim, trafik kurallarına uymanın ne kadar hayati önemde olduğunu tekrar hatırlatalım. Artık herhalde biz Türkiye'de 20 senedir ciddi bir emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandık. Bununla ilgili ciddi yaptırımlar var çünkü. Sinyal vererek seyrediyorsak, genel trafik kurallarına, kaidelerine uyarak sefer halinde bulunuyorsak ne âlâ. Ülkemiz böyle zor şeyler yaşamasın, trafik güzel gitsin diyelim. Trafikte şehir içerisinde seyreden dinleyenlerimize de sıradaki eserimizi armağan edelim efendim. 9.30'a dek buradayız inşallah. Dinleyicilerimiz bize ulaşıyorlar. Çok kısa bir mesajımıza bakalım. Furkan Bey diyor ki ben üniversite öğrencisiyim. Yolda seyahat ederken sizi dinliyorum. Sabah erken saatlerde başlıyorum sizi dinlemeye demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi dileklerini, güzel görüşlerini paylaşmış programla ilgili. Selamlarını gönderen bir dinleyicimiz, aleyküm selam, Antalya'dan ulaşıyor. Bize diyor yağmur geldi ülkemize. O yağmur bereket getirsin. İstanbulluların yanındayız. Dualarımızla Allah bir daha göstermesin demiş. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Okul yolunda olduğunu söyleyen Ahmet Eren hayırlı programlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Kardeşim Züleyha ile birlikte babamla beraber sizi dinliyoruz. İyi yayınlar diyor. Çok teşekkürler. İstanbul'dan Elif Hanım hayırlı sabahlar. Dün zor bir gün geçirdik. Allah ülkemizi kaza bela ve afetten korusun demiş. Amin efendim. Çok sağ olun.
2: Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. çiçeği altın yaldız, suyu telli.

ahşap konak, koca bir şehir kadar. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.
4: Şöyle bir sözlüğe göz atalım değerli dinleyenler. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından uzun yıllardır yayınlanan ve aslında ülkemizin kültür hayatına çok önemli bir katkıda bulunan İslam Ansiklopedisi'nden İtidal çağrısına bakalım. İtidal maddesine şöyle bir göz atalım istedim bugün. Adil kökünden mastar olan ve klasik sözlüklerde iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal olarak tanımlanan itidal, ölçülü ve ılımlı olma, soğukkanlılık, denge, doğruluk, düzgünlük şeklinde açıklanıyor. Ayrıca adalet kelimesinin bir anlamının da itidal ve istikamet olduğu belirtiliyor. İtidal kelimesi bir ahlak ve psikoloji terimi olarak mizaç, karakter ve ahlakta aşırılıklardan uzak ve dengeli olma manasında kullanılıyor.

Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde, ahlaki eğilimlerde, huylarda, tutum ve davranışlarda ifrat ve tefrit yönündeki sapmalar yerilmiş, bu hususta itidalli davranmanın önemine işaret edilmiştir. Harcamalarda, dünya ve ahiret işlerine yönelmede, dostluk ve düşmanlıkta, cezalandırmada aşırılığı yasaklayan ayetler, Kur'an'ın itidale verdiği önemi gösteren önemli örneklerden bazılarıdır. Yine sıkça zikredilen, tekrar edilen sırat-ı mustakim tabiri de inançta, ahlak ve yaşayışta her türlü yanlışlık ve aşırılıklardan uzak olmayı, doğru, dengeli ve orta yolda bulunmayı izah eder. Hadislerde itidal kelimesi, rükudan veya secdeden kalkma, doğrulma gibi sözlük anlamlarında geçmekle birlikte terim olarak kullanılmıyor. Ancak hadislerde de ibadetten yeme içmeye, giyim kuşama kadar, bunun gibi pek çok ihtiyaca dek hayatın her alanında ölçülü olmaya önem verilmiş, genel olarak duyguların, tutum ve davranışların dengeli olması istenmiştir. Mesela aşırı sevginin gözü kör, kulağı sağır edebileceği uyarısında bulunulmuş, insanlara sevdiklerini ölçülü sevme çağrısı yapılmıştır. Dinde aşırılık yasaklanırken bunun eski toplumların yıkımını hazırlayan kötü bir durum olduğu belirtilmiş, dünyevileşme reddedildiği gibi din ve ibadet adına dahi olsa bütünüyle dünya işlerinden kopacak kadar aşırılığa sapmak da hoş görülmemiştir.

ahlak kültüründe fezaili asliye diye anılan temel faziletlerden hikmet, bilgi gücünün, yiğitlik, öfke veya üstün gelme gücünün, iffet de arzu gücünün itidali şeklinde açıklanmış, bu surette insanın kişiliğinde bütün güçlerin itidal noktasında meleke haline alışıyla onda temel erdemin gerçekleşmiş olacağı belirtilmiştir. Her fazilet bir denge yani itidal tavrıdır. Bundan sapma ya fazlalık veya eksiklik yani aşırılık sayılır, fazlalık yönünde sapmaya ifrat, eksiklik yönünde sapmaya da tefrit denir. Allah bizleri itidalden ayırmasın.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nden bir kavramı paylaştım bugün, itidal. Gelen mesajlarımıza dönelim. 0533 013 8090'dan ulaşan dinleyicimiz diyor ki, Antalya Demre'den günaydın, çok sağ olun. Nurettin Özdoğan Bey göndermiş mesajını. Ordu'da imamlık yapan, akademide o imamlık için akademide okuyan oğlum Ahmetcan ve gelinim Şeyma Nur Özdoğan için sıradaki eseri istiyorum. Hay hay efendim, memnuniyet.

Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Evet efendim, devam ediyoruz programımıza. Türkiye ve dünya gündeminden başlıkları size aktarıyoruz ve bunların içerisinde hepsi tabii siyasi gündemle ilgili değil, günlük yaşantımıza değen pek çok meselede gazetelerin farklı sayfalarında yer bulabiliyor. Sahte siteler ve cazip tatil ilanlarına dikkat başlıklı habere şöyle dönüp bir göz atalım. Efendim sahte internet siteleri, sosyal medya reklamları ve cazip fiyatlı tatil ilanları üzerinden gerçekleştirilen siber dolandırıcılıklara karşı bir uyarı geldi. Anadolu Ajansı'na röportaj veren Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Gülşen Ünsal'ın röportajına yer veriyor Anadolu Ajansı ve çok önemli uyarılarda bulunuyor Emniyet Müdürlüğü. Kişisel bilgilerin korunması ve maddi kayıpların önlenmesi için her platformda mümkünse farklı ve güçlü şifreler kullanılması, iki faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesi ve şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması öneriliyor. Siber suçların dolandırıcılıktan kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesine, tehdit ve şantajdan yasa dışı bahis faaliyetlerine kadar geniş bir alanı kapsadığı ifade ediliyor. Dijital ortamda güvenlik önlemi almak hakikaten çok önemli. Bunun için yetkililer bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve internet ağları kullanılarak gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemleri sıkı bir biçimde takip ediyorlar. Sahte internet siteleri aracılığıyla kullanıcı adı, şifre ve banka kartı bilgilerinin ele geçirilmesiyle sahte yatırım teklifleri üzerinden dolandırıcılık yapılmasının bu suçlara örnek olduğu belirtiliyor ve basit tedbirlerle siber suçlardan korunmanın da mümkün olduğuna yer veriliyor. Şimdi ne yapacağız siber suçlardan korunmak için? Her şeyden evvel mümkünse her hesapta farklı ve güçlü şifreler kullanmamız gerekiyor. En az 12 ila 14 karakterden oluşan harf ve rakamlar, özel karakterler içeren şifreler belirleyin diyor Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve iki faktörlü doğrulama özelliğini mümkünse aktif edin. Bu sayede şifreniz çalınsa bile SMS'le veya doğrulama uygulaması olmadan hesabınıza erişilmesi mümkün olmayacak. Hesabınız askıya alındı, hediye kazandınız veya kargonuz teslim edilemedi gibi aciliyet hissi oluşturan mesajlardaki linklere basmamamız gerektiği söyleniyor. Banka veya resmi kurum adı kullanılarak gönderilen elektronik posta adreslerinin kontrol edilmesi öneriliyor. Şifre, kart güvenlik kodu ve doğrulama bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmamasının da ne kadar önemli olduğu söyleniyor. Sahte tatil ilanlarına da dikkat çekiyor haber. Çok önemli bir konu bu da. İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin günlük hayatı kolaylaştıran kötü niyetli kişilere yeni fırsatlar sunduğunu biliyoruz ki bilhassa konaklama ve rezervasyon talepleri siber dolandırıcılar tarafından istismar edilebiliyor. Sahte internet siteleri oluşturulabiliyor ve bu konuda Emniyet Müdürlüğü yetkilileri diyorlar ki siber dolandırıcılar sosyal medya platformlarında verdikleri reklamlar ve cazip fiyatlı ilanlarla vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışabilirler. Bu sebeple sosyal medya üzerinden karşılaşılan reklamlara biraz temkinli yaklaşmak, rezervasyon işlemlerini güvenilir turizm acenteleri veya resmi internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirmek büyük önem taşıyor. Ve son olarak şuna yer vermiş gazete haberinde, özellikle olağan dışı düşük fiyatlı teklifler konusunda biraz daha dikkatli olun.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatimiz 9.16'yı gösteriyor. Güne başlarken programını dinliyorsunuz. Diyanet Radyo'da ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizlere güne başlangıca Diyanet Radyo'nun tüm dinleyicilerine, dünyada ve Türkiye'de bize kulak veren herkese merhaba demeye, Türkiye'nin dünyanın gündemini aktarmaya, hayata dair farklı bilgileri paylaşmaya gayret ediyorum efendim. Programımızın sonlarına yaklaşırken bir kez daha hatırlatmış olayım. Yarın bir stüdyo misafirimiz olacak. Zaman zaman malum hayatın içinden farklı konuları misafirlerimizle konuşuyoruz. Profesör Doktor Metin Özdemir hocamıza kulak vereceğiz ve birlikte zorluklar ve imtihanlar karşısında bir müminin duruşu nasıl olmalı? Acaba biz nasıl bir kader anlayışına sahip olmalıyız? Bu konunun detaylarını paylaşacağız. Allah hepimize kolaylıklar versin. Zorluklara karşı da güç kuvvet versin diye niyaz edelim ve dönelim mesajlarımıza. Bir dinleyicimiz demiş ki Gazze'de 575 yetimimiz şehit oldu. Evet efendim, gözümüz kulağımız orada, mümkün mertebe her gün bununla ilgili haber paylaşmaya gayret ediyoruz. Hassasiyetlerini paylaşıyoruz tüm dinleyicilerimizin. Allah rahmet etsin. İnşallah daha güzel bir dünya yaşayalım. Ahirette bizi Rabbim o şehitlerimize kavuştursun. Makamları âli olsun, yüce olsun diyelim ve İslam dünyasının bugünden çok daha refaha, felaha kavuşması için dua edelim. Bir diğer dinleyicimiz Erzurum'dan ulaşıyor. Yağmurlu bir güne daha Bismillah demiş. İnşallah bereket olsun. Selamlarını göndermiş ve hayırlı sabahlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Isparta'dan Hasan Çelik Bey, sabah programında bilgilendirmeler çok faydalı oluyor. Sağ olun diyor. Bir eser istemiş. Hay hay efendim, memnun. Sıradaki eseri armağan edelim. Tokat'tan Müzeyyen Hanım selamlar diyor. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar Zahide Hanım. Sıradaki eseri Ankara'da çalışan oğlum ve ailem için, Diyanet Radyosu dinleyicileri için istiyorum. Onlara armağan ediyorum. Hayırlı günler ve kolaylıklar diliyorum efendim diye bitirmiş mesajını. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sıradaki eseri biz de bir başkasına eser armağan etmek isteyen tüm dinleyicilerimiz için yayınlayalım.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayata dair farklı şeyler paylaşıyoruz dedik ya, bir deyimimize dönüp bakmak istedim bugün efendim. Zaman zaman güzel Türkçemizde sıklıkla kullandığımız, öğrencilerimizin okullarda öğrendikleri, bazen bir sınav sorusu olarak karşılarına çıkan ama günlük yaşantımızda konuşmamızı renklendiren, canlandıran, ona bir ahenk ve ritim katan atasözleri ve deyimleri şöyle bir kısaca da olsa hatırlamaya, onları bir gözden geçirmeye gayret ediyoruz. Bugün İstanbul'a uzanacağız bir deyim vesilesiyle. Bulgurlu'ya gelin gitmek diyeceğiz. Sık sık kullanırız aslında bu deyimi. Bulgurlu'ya gelin mi gideceksin denilir. Genelde ifade şekli de biraz soruyla karışık bir ifadedir. Bugün bu deyim nasıl gelmiş, bugüne nasıl ulaşmış? Kısaca tarihine bakalım. Bulgurlu İstanbul'un Anadolu yakasında Küçük Çamlıca Tepesi'nin, ki eski adı Bulgurlu Dağı'dır, Marmara'ya bakan yamaçlarında İstanbul'un güzelliğinin müstesna biçimde göz önüne serildiği bir yerleşim bölgesi. Şimdi tamamen şehirleşmiş olan bölge 1950'lere kadar bir köydü ve ahşap bahçeli evleri, havadar mekanı, ağabey hayat misali sularıyla çok da güzel bir sayfiye yeriydi diyor kaynaklar. Yavuz Sultan Selim devrinde burası Ömer Seyfettin'in İncili Kaftan hikayesindeki Muhsin Çelebi'nin de çiftliğiymiş.

efendim Bulgurlu adının bu bölgeye burada yapılan bir savaştan sonra padişaha hadisenin düşmanla bulgur gibi kaynaşma oldu diye anlatılması üzerine verildiği zannediliyor. Bulgurlu köyünün eski adetlerinden birini her yıl bahar mevsiminde burada yapılan şenlikler oluştururmuş. Bu şenlikler dolayısıyla köyün çayırlarında güreşler tertip edilir. Bu güreşleri seyretmek için İstanbul'un her semtinden kilimleriyle, kurdeleleriyle süslü kanılarıyla akın akın insan buraya gelir. Gelenlerden bazıları sayfiye olarak yaz boyunca burada ev kiralar ve İstanbul manzarasına doyarlarmış. Bulgurlu'nun dillere destan bir özelliği de düğünlerinin 9 gün 9 gece sürmesi ve damat annelerinin gelinlerine öz kızları gibi muamele etmeleriymiş. Dolayısıyla Bulgurlu'ya gelin gitmek çevre köylerdeki genç kızların hayallerini süsleyen bir vakaymış. Hal böyle olunca görücüsü çıkmış, nişanı takılmış bir kızın gelin olmak için acele etmesi tabii karşılanır. Bu durumdaki genç kızlarda görülen telaş İstanbul ağzı deyimiyle "Bu ne acile, Bulgurlu'ya gelin mi gideceksin?" denilmiş ve bugüne kadar bir deyim olarak bize ulaşmış. Bulgurlu hakkında biraz daha geniş malumat edinmek isteyenler Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Bulgurlu maddesine bakabilirler.

Evet efendim, bugün Bulgurlu'ya gelin gitmek dedik. Şöyle İstanbul'u, Bulgurlu'yu andık ama tabii biz bugün çok şehirleşmiş, çok yerleşmiş bir semtten bahsediyoruz. Fakat İstanbul'un Anadolu yakasında bundan seneler seneler evvel Küçük Çamlıca Tepesi'nin orada Marmara'ya bakan o yamaçlarda eski adı Bulgurlu Dağı olan yer bir sayfiye yeri, ahşap ve bahçeli evleriyle, havadar mekanıyla bambaşka bir yermiş. İşte Bulgurlu'ya gelin gitmek deyimini hatırlayınca hem İstanbul'umuza selam gönderelim, hem programın sonunda tekrar bu güzeller güzeli, dünyanın incisi diyebileceğimiz şehrimize geçmiş olsun dileklerini iletelim efendim. Allah bir daha böyle afetler göstermesin, bizleri muhafaza etsin. Son bir eserimiz var, onu dinleyeceğiz ama eserimizden önce de son bir mesajımızı okuyalım. Bakalım kim bize nereden ulaşmış? Hatay'dan bir dinleyicimiz, radyoda sadece Diyanet Radyo çalıyor, hem de 7/24 diyor. Çok teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Biz de böyle canı gönülden kulak veren tüm dinleyicilerimize bizleri güvenle dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Programımızı noktalıyoruz. Yarın sabah saat 7'de bu mikrofonda tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli. Bazen güneşli. Bazen yağmurlu. Bazen sükunet. Bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen. Ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken, biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
0: Sesli Kitap. Din görevlisiyle 365 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

191. gün. Firavun. Ayet-i Kerime meali. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu.

Araf Suresi 103. Ayet. Hadis-i Şerif. İbn-i Mesud anlatıyor. Bedir Savaşı günü Hazreti Peygamber'e geldim ve Ebu Cehil'i öldürdüm dedim. Hazreti Peygamber, kendinden başka ilah olmayan Allah aşkına öldürdün mü onu dedi. Ben de, kendinden başka ilah olmayan Allah aşkına evet öldürdüm dedim. 3 kez tekrarladı. Ardından şöyle buyurdu. Allah en büyüktür. Vaadine sadık kalan, koluna yardım eden, bütün grupları tek başına hezimete uğratan Allah'a hamdolsun. Gidelim de onu bana göster dedi. Gittik bir de baktı ki oydu. Bunun üzerine bu Ebu Cehil, bu ümmetin firavunudur buyurdu. Fetva. Banka kredisi almaya aracılık eden kişinin komisyon alması helal olur mu? Kişi veya firmanın bankadan alacağı faizli krediye aracılık edilmesi karşılığında komisyon adı altında ücret alınması helal olmaz. Çünkü Hazreti Peygamber, faiz alan ve verenin yanı sıra yazmak, şahit olmak ve vekil olmak suretiyle faiz işlemine yardımcı olan herkesi sorumlu tutmuştur. Eğer kredi faizsizse ve aracı olan kişi bu işlemleri takip edip sonuçlandırmak için ücretle tutulmuşsa, verdiği emeğin ve yaptığı hizmetin karşılığı olarak vekalet, rehberlik ücreti alabilir. Hikmetli Söz. Bir insanın giyim kuşamıyla meşguliyeti yüzünden yükü ağırlaşınca, bu durum onun kendisiyle ilgilenmesini engeller ve artık onda kıyafet en değerli amaç halini alır. Bu işle uğraşmayı güçlü bir tutkuya dönüştürür. Eski bir hikmetli sözde şöyle denilir. Hizmetçisi olacağın değil, sana hizmet edecek elbise giyin. Elmaverdi

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula,

0: Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 2 Teşrin Evvel 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı 2 rekattır. Bunun yanında farzdan önce 4 rekat, farzdan sonra 4 rekat olmak üzere 8 rekat da sünneti vardır. Cuma günü önce 4 rekat sünnet kılınır. Bu, Cuma'nın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki bu, Cuma'nın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak 2 rekat Cuma'nın farzını kılar. Bundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Bu da Cuma'nın son sünnetidir. Zuhri Ahir adıyla bilinen namazsa son öğle namazı demektir. Zuhri Ahir 4 rekat ve vaktin sünneti diye 2 rekattan oluşur. Bazı İslam bilginleri bir yerleşim yerinde birden fazla mescitte Cuma namazı kılındığında ilk kılınan Cuma'nın dışındakilerin sahih olmama ihtimaline binaen ihtiyaten o günkü öğle namazının kılınmasını önermişlerdir. Zuhri Ahir adıyla kılınan bu namaz Cuma namazına dahil değildir. Hazreti Peygamber'den ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur. Bir hadis. Bir yerleşim biriminde sadece 4 kişi bulunsa bile Cuma namazı kılmak farzdır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kökler ve sözler az sonra.

içi tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sağlıktan, varlıktan, zahmetten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zenginlik nedir? Kazanç nedendir? Hadi közlek köpürtü, kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele.

0: Kariyerken izle yeri. Nasıl da kabulleniyor bu yükü değil mi? Bağrında açacak çiçeklerin soluşunu, buz tutmayı, her nefeste biraz daha donmayı kabul ediyor. Çile cevheri parlatır. Çetin geçen kışın ardı en renkli bahardır. Biliyor. Bu dünyada kalıcı olan en değerli, en asil başarının temelinde alın teri ışıldar. Bil ki tohum toprağın karanlığında ezilmedikçe ağaç olmaz. Kahve çekirdeği ateşlerde kavrulmazsa hatırı 40 yıl sürecek o lezzete kavuşamaz. Alacalı tırtıl sert kozanın içinde sıkışıp kalmazsa kelebeğe dönüşüp masmavi göğe kanat çırpamaz. Hayatın sırrı doğadaki güzelliklerin ihtişamında saklıdır. Taşlı yollara, dik yokuşlara, çöle dönen fırtınalı vadilere tahammül ettikçe ilerleyebilirsin. Yollarına güller saçılacak bir seyahat değildir ki insan ömrü. Hatırla, ruha dokunan, gönle şükürlerle dolan ne kadar güzellik varsa hepsi sancılı karaltıların içindeki sabırda gelişir. Rahmet, berekettir, lütuftur, varılan en güzel menzildir. Herkes rahmet ister ama ona sadece gayretlenen, uykularından feragat eden, yorgunluğu göze alıp çalışmayı ödül bilenler erişir. Emeksiz elde edilen ne varsa sabun köpüğü gibidir. Zahmeti getirir yoğrulmadan kalıba dökülen has ekmek. İnciyi var eden istiridyenin ıstırabıdır. Camı saray avizesine çeviren ustanın üflediği nefestir. Kibri, gururu, tembelliği iş edinen olduğu yerde kalır. Hemen kolayca olsun denen her ne varsa yarımdır, hüsrandır. Unutma, dik yokuşları göze alamazsan zirvedeki manzaranın ihtişamını asla göremezsin. Meslek erbabı olmak, vefalı dostluktaki sadakat, evladın atasına saygısı, annenin yavrusuna sevgisinde nefeslenen emek. Ah gör ki, hepsi zahmetin kapılarından geçmiş rahmet. O halde sıkıntı varsa önüne duvarlar örmek için değil, umudunu tazeleyecek yağmurlar yağsın diyedir. Yeşermek, gürleşmek isteyen çetin ayazlardan geçmeyi bilmelidir. Çekirdeğin ormana dönüşündeki akıl, rahmetin sabır ve gayretle olan derin bağını gözler önüne serer. Şimdi bana sorsan başarı nedir diye, zahmetin yükünü omzunda sakince taşıyıp rahmet vaktine kavuştuğunda kibre kapılmamaktır derim. İşte böyle iki gözüm torum. Yaz bir kenara. Zahmetsiz rahmet olmaz.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır, hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem. Ya kalbim, o neden sürekli değişiyor?
1: İnnel münafıkîne fiddâkil esfeli minel nâr. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
3: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederlermiş.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
6: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasına tıkmak lazım.
7: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
8: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: 18. bölüm.
9: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
10: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
11: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
12: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
13: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettin? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
13: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
14: Evet, haklı. Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam.
15: Susturun, hadi gösterelim ona gününü.
13: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züheyr, Sema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim. Hadi bir an önce kurtaralım onları.
3: Vurmayın, yürüyün.
2: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
4: Mutim bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
5: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
6: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
5: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
7: Sevmiyor.
6: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.

0: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken, Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler, Peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken, sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak, "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın." deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
1: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
2: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
1: O zaman?
2: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
1: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
2: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
0: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
3: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
0: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
4: Doğru söyledin.
3: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
4: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat ahiret hayatı.
5: Ne yapıyor?
6: Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor.
5: Öyle bir şey diyemez.
0: Şair Libid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
3: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
7: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
8: Biz ona haddini bildiririz.
7: Yapmayın!
0: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
1: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
2: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
1: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
0: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. İstanbul dahil 6 ilde eğitime bugün ara verildi. Megakentte sağanak nedeniyle 2 kişi de hayatını kaybetti. Filistinlilere hem soykırım yapan hem de onları uyguladığı ablukalarla açlığa mahkum eden katil İsrail bu defa da onların en temel geçim kaynağı olan zeytine göz dikti. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da zeytin ağaçları gasp ediliyor, fabrikalar vuruluyor. Üreticilerin tarlalarına girmesine dahi izin verilmiyor. Üstelik bu noktalara saldırılar da devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getiren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları belli oldu. 15-18 yaş arası gençler e-devletten doğrulamalı ve korumalı kullanım yapabilecek. Ancak ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydı yapamayacaklar. Cinsel istismar ve ticari sömürü riskini önlemek için gençlerin canlı yayın açmalarına da izin verilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi müdürleriyle bir araya geldi. Din hizmetlerinde ilim, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Arpaguş, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönül gözüyle okunan Kur'an-ı Kerim artık daha kolay ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı, görme engelli öğrenciler için Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerimleri 20 ilde 250 öğrenciye ulaştırdı. Kur'an-ı Kerimlerin cüzler halinde basılması hem taşımayı hem de okumayı kolaylaştırdı. Mavi Yelekliler tarafından kabartma alfabeli Kur'an'ların dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Eskişehir 17, Trabzon 23, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 25, Girne 24, Saraybosna 13, Gümülcine 20 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Ben Elifer, kardeşim Yavuz Selim ile Sivas'tan arıyoruz. Ağlar Yakup Ağlar'la sizi dinlemek istiyoruz.

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. İzmir Buca'dan Fethi, sizlerden Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır ezgisini tüm Diyanet FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ya.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo ve çalışanları, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Mustafa Ayan. Murat Belet'ten Seni Sevmek adlı parçayı tüm sevenlere armağan ediyorum. Özellikle de eşime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Hayırlı günler dilerim. Ben Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ilahisini istiyorum. Kendim için bu ilahiyi çok seviyorum. Ve Diyanet Radyo dinleyenleri için istiyorum. Hayırlı günler dilerim herkese. Subhanallah.

Selamünaleyküm. Şırnak'tan Mahmut Durmuş. Kardeşlik isminde bir ezgi talep ediyorum ve bu eseri tüm kardeşlerime, doğu batı, güney kuzey, tüm insanlığa armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Samsun Çarşamba'dan Ertan Sağlam. Yağmurlu bir perşembe sabahından hayırlı günler. Sıradaki parçayı tüm çarşamba...

Selamun aleyküm İstanbul Başakşehir'den Ramazan Argun Gazze'ye selam, boykota devam. Ümmeti Muhammed'in nefsimize boykot etmeyi Rabbim nasip eylesin. Şuur, basiret, istikamet hepimize nasip eylesin.

0: günler Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Erzurum ilahisini İstanbul'daki kızım ve torunum için istiyorum. İyi dinlemeler.
1: Ben Kocaeli'den Hafsa. Tüm sevdiklerim için Ender'den Erzurum kızım için istiyorum. Hayır.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Diyanet
1: Radyo. Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklam.
0: Hadislerle İslam az sonra.

0: İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. İstanbul dahil 6 ilde eğitime bugün ara verildi. Mega kentte sağanak nedeniyle 2 kişi de hayatını kaybetti. Filistinlilere hem soykırım yapan hem de onları uyguladığı ablukalarla açlığa mahkum eden katil İsrail bu defa da onların en temel geçim kaynağı olan zeytine göz dikti. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da zeytin ağaçları gasp ediliyor, fabrikalar vuruluyor. Üreticilerin tarlalarına girmesine dahi izin verilmiyor. Üstelik bu noktalara saldırılar da devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getiren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları belli oldu. 15-18 yaş arası gençler e-devletten doğrulamalı ve korumalı kullanım yapabilecek. Ancak ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydı yapamayacaklar. Cinsel istismar ve ticari sömürü riskini önlemek için gençlerin canlı yayın açmalarına da izin verilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi müdürleriyle bir araya geldi. Din hizmetlerinde ilim, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Arpaguş, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönül gözüyle okunan Kur'an-ı Kerim artık daha kolay ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı, görme engelli öğrenciler için Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerimleri 20 ilde 250 öğrenciye ulaştırdı. Kur'an-ı Kerimlerin cüzler halinde basılması hem taşımayı hem de okumayı kolaylaştırdı. Mavi Yelekliler tarafından kabartma alfabeli Kur'an'ların dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Eskişehir 17, Trabzon 23, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 25, Girne 24, Saraybosna 13, Gümülcine 20 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in sahabeyle iletişimi, içten ve samimi dostluk. 1. Bölüm. Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Başta Bedeviler olmak üzere bazı insanların lüzumlu lüzumsuz sorular sormaları sıkıntı oluşturmaya başlamıştı. Bunun üzerine Hicri 6. senede inen Maide suresindeki "Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın" ayetiyle Hazreti Peygamber'e gereksiz sorular sorulması yasaklanmıştı. Bu ayetin inmesinden sonra soru soramayan ama yeni şeyler öğrenme arzusuyla tutuşan

Tabiler, bu yasaktan haberi olmayan birinin gelip soru sormasını beklemek durumunda kalmıştı. İşte böyle bir ortamda şahit olduğu bir diyaloğu Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat etmekteydi. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah Resulü'ne hoşlanmadığı bir şeyi sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve ''Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?'' dedi. Adam ''Benim ey Allah'ın Resulü buradayım'' dedi. Allah Resulü ''Peki sen onun için ne hazırladın?'' diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ''Ben onun için pek fazla namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum'' dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi ''Kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın.'' buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ashabı arasındaki iletişimin güzel bir örneğidir bu anlatılanlar. Soruyu soran bir bedevi, sorunun muhatabı Allah Resulü, soruysa bir beşer olan Hazreti Peygamber'i aşan bir meseleydi. Muhataplarının seviyesini, ilgi alanlarını, merak ettikleri hususları, öncelikli ihtiyaçlarını daima dikkate alan o büyük rehber, karşısındaki şahsın çölden geldiğinin farkındaydı. Israrla sorulan bu sorunun cevabını zaten Allah'tan başka kimse bilemezdi. Muhtemelen Allah Resulü'nün yüzünün rengi de bundan dolayı değişmişti. Adama derhal cevap vermek yerine namaz kılıncaya kadar zaman kullanmayı tercih etti. Belki de o böyle yapmakla hem kendisinin hem de ashabının bu konuyu biraz düşünmelerine, cevaba hazır hale gelmelerine imkan verdi. Kim bilir belki de bu kadar önemli bir konuda inebilecek vahyi bekledi. Namazı kıldırdıktan sonra hemen adama döndü. Sorduğu soruyu doğrudan cevaplamak yerine ona karşı bir soru yöneltti. Adamdan aldığı cevaplardan hareketle aslında onun neyi öğrenmek istediğini anlamaya çalıştı. Zira adam kıyametin hangi gün, hangi ayda kopacağını değil, kıyamet sonrasında kendi durumunun nasıl olacağını merak etmekteydi. O bilge peygamber adama öyle bir cevap vermişti ki, sadece o bedevinin değil, bütün dostlarının merakını gidermişti. Hatta kişi sevdiğiyle beraberdir mesajı, yalnızca ashabı değil, onu seven herkesi sevinç ve ümide gark etmeye yetmişti. Nitekim hadisi nakleden Enes bin Malik, peygamberimizin sözlerini duyduklarında hissettikleri sevinci şöyle ifade etmektedir. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Enes sözlerine şöyle devam etmektedir. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum. Peygamber Efendimiz'in kendisine ''Ya Resulallah, bir topluluğu sevdiği halde onlara kavuşamayan bir adam hakkında ne buyurursunuz?'' diye sorduğunda, kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını vermesi de bu müjdenin tüm Müslümanları kapsadığını göstermekteydi. Yine Ebu Zer'in Efendimiz'e kendisini kastederek, ''Ya Resulallah, bir topluluğu sevip onlar gibi amel edemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz?'' demesi üzerine Peygamberimiz, ''Ey Ebu Zer, sen sevdiğin kimseyle berabersin.'' buyurmuştu. Bunun üzerine Ebu Zer, ''Ben Allah ve Resulünü çok seviyorum.'' demiş. Efendimiz de, ''Sen sevdiğinle berabersin.'' sözleriyle onu taltif etmişti. Efendimiz bu kısacık ifadesiyle, ''Dünyada kim kimi severse, ahirette onunla beraber olacaktır.'' uyarısını yapmış olmaktaydı. Yani, Allah için birbirlerini sevenler nasıl cennette beraber olacaklarsa, Allah düşmanlarını sevenler de ahirette onlarla beraber olacaklardı. İşte bu kısa anlatı Hazreti Peygamber'in insanlarla iletişimindeki samimiyetin bariz bir göstergesiydi.
Allah Resulü her şeyden evvel vahyin ilk muhatabıydı. Diğer bir tabirle Kur'an'ın ilk talebesiydi. Dolayısıyla kullandığı dil, üslup, kelimeler ve kavramlar her şeyden evvel Kur'an vahyinin ürünüydü. Sözü uzatmaz, az, öz ve hikmetli sözler söylerdi. Genel olarak insanların kolayca anlayabilecekleri bir dil kullanırdı. İfade tarzı oldukça güçlü ama yorucu değildi. Cümleleri çoğu defa kısa ama anlaşılır bir tarzdaydı. Oldukça fasih, belî ve gayet akıcı bir üslubu vardı. Hazreti Ayşe'nin ifade ettiği gibi, Resulullah'ın konuşması işiten herkesin anlayabileceği kadar açık seçikti. Enes bin Malik'in ifadesine göre de Resulullah konuştuğu bir kelimeyi dinleyen daha kolay anlasın diye bazen 3 sefer tekrar ederdi. O bir söz söylediği zaman kelimelerini saymak isteyen bir kimse sayabilirdi. Yine Allah Resulü çevresindekileri eğitmek, onlara öğretmek amacıyla da olsa sürekli konuşmaz, ashabına uzun uzadıya nutuk çekmezdi. Ancak ihtiyaç duyduğunda ya da kendisine sorulduğunda belli açıklamalarda bulunurdu. Abdullah bin Mesud'un ifadesine göre Allah Resulü ashabını usandırmamak için vaaz ve nasihati belli günlerde yapardı. Allah Resulü vereceği bildirinin en doğru şekilde yerine ulaşması için gerektiğinde mecaz, kinaye, istiare, teşbih, mesel, kıssa gibi edebi sanatları kullanmayı ihmal etmezdi. Bazen dikkat çekici hitap ifadeleri, bazen muhataplara soru sorma, bazen önemli gördüğü cümleleri tekrarlama gibi hususları devreye sokarak meramını daha kolay anlatırdı. Sözleri sade ama akıcıydı. Konuşmasına göre bazen ağır olsa da sıkıcı değildi. Nitekim bir rivayette Peygamberimiz, "Bana sözün özü verildi" buyurmaktadır. İmam Buhari bunu, Yüce Allah'ın önceki kitaplarda bir ya da birkaç başlıkta yazılmış olan pek çok durumu tek bir başlıkta bir araya getirmesi şeklinde Peygamberimize Kur'an'ın verilmesiyle açıklarken, birçok alimse Cevami'ul Kelim ifadesini Hazreti Peygamber'e özlü sözler söyleme kabiliyeti verilmesi şeklinde anlamışlardır. Buna göre Hazreti Peygamber kendisine verilen fesahat ve belagat kabiliyetleri sayesinde manaların derinliğine kolayca nüfuz edebilmekte, daha önce gelen ilahi kitaplardaki uzun bahisleri ve kendisine ilham edilen konuları hikmetli sözlerle kısaca ortaya koyabilmekteydi. Ayrıca hem Kureyşli olması hem de Beni Sa'd yurdunda yetişmesi sebebiyle Allah Resulü Arap'ın en fasih konuşanı olmakla iftihar etmekteydi. Büyük dil alimlerinden Cahiz, Hazreti Peygamber'in dilini edebi açıdan şöyle tasvir etmiştir. Hazreti Peygamber'in sözleri az harflerle çok anlamlar ifade eden, yapmacıklıktan uzak, zorlamalardan beri idi. Dili kullanırken uzatılması gereken yerde uzatmış, kısa söylemesi gereken yerde de veciz ifadelere başvurmuştu. Konuşmaları hikmet mirasına dayanan ismetle donatılmış sözlerden ibaretti. Söyledikleri bizzat Allah tarafından teyit edilmiş ve beyan konusunda başarılı kılınmıştı. Allah onun sözlerine muhabbet katmış ve onları kabule şayan kılmıştı. O heybetle tatlılığı, özlü ifadeyle güzel anlatıyı birlikte sunmuştu. Resul-i Ekrem neyi nerede, ne zaman, nasıl anlatacağını iyi ölçtüğü gibi, hangi konuyu kimlere ne şekilde anlatacağını da iyi bilmekteydi. Zaman zaman Medine'ye geldiği anlaşılan Süleymoğullarından Muaviye bin Hakem es-Sülemi yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmaktadır. Resulullah da namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamükallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız oldu ve bana ters ters baktılar. Bunu görünce ben "Vay başıma gelenler, ne oldu, neden böyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerini dövmeye başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Nihayet Resulullah namazını bitirdi. Annem babam uğruna feda olsun, ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resulullah beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece "Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır" dedi.
Hazreti Peygamber muhataplarıyla ilişkilerinde karşısındaki şahsın haleti ruhiyesini dikkate almakta, farklı sahabilerden gelen aynı sorulara soranın durumunu dikkate alarak farklı cevaplar vermekteydi. En üstün amelin ne olduğunu soran Abdullah bin Mesud'a vaktinde kılınan namaz derken, Ebu Zerre ise Allah'a iman ve onun yolunda cihad etmek şeklinde cevap veriyordu. Aynı şekilde Efendimiz'den tavsiye isteyen bir kişiye Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol derken, asabiliğini dikkate alarak başka bir sahabiye de kısaca öfkelenme demekle yetiniyordu. Bazen anlattığı konunun ciddiyeti, vermek istediği bildirinin ehemmiyeti sebebiyle Hazreti Peygamber heyecanlanmakta ve bu durum onun beden hareketlerine de yansımaktaydı. Nitekim böyle bir durumu genç sahabilerden Cabir bin Abdullah şöyle anlatmaktadır. Hazreti Peygamber kıyametten bahsettiği zaman yüzü kızarır, sesi yükselir, sanki bir orduyu uyarıyormuşçasına celallenirdi. Bir defasında işaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek kıyametle ben bu şekilde yakın gönderildim buyurdu. Bir başka konuşmasında cehennemden bahsederken cehennem ateşinden iki defa Allah'a sığınmış ve adeta onun ateşinden kaçarcasına yüzünü çevirmiş, sonra da yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun, bunu bulamayansa en azından güzel sözle kendini korusun buyurmuştur.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 2 Teşrin Evvel 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı 2 rekattır. Bunun yanında farzdan önce 4 rekat, farzdan sonra 4 rekat olmak üzere 8 rekat da sünneti vardır. Cuma günü önce 4 rekat sünnet kılınır. Bu, Cuma'nın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki, bu Cuma'nın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak 2 rekat Cuma'nın farzını kılar. Bundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Bu da Cuma'nın son sünnetidir. Zuhri Ahir adıyla bilinen namazsa son öğle namazı demektir. Zuhri Ahir 4 rekat ve vaktin sünneti diye 2 rekattan oluşur. Bazı İslam bilginleri bir yerleşim yerinde birden fazla mescitte Cuma namazı kılındığında ilk kılınan Cuma'nın dışındakilerin sahih olmama ihtimaline binaen ihtiyaten o günkü öğle namazının kılınmasını önermişlerdir. Zuhri Ahir adıyla kılınan bu namaz Cuma namazına dahil değildir. Hazreti Peygamber'den ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur. Bir hadis. Bir yerleşim biriminde sadece 4 kişi bulunsa bile Cuma namazı kılmak farzdır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İyi insanın düşmanı kötülerdir. Kötünün düşmanı yoktur. Varsa o da kendisidir. Hangi insanın çevresinde düşman kalabalığı toplanmışsa, bil ki o insanın erdemi diğerlerinden daha çoktur. İnsanın adı düşmanla çarpışa çarpışa büyür. Düşmansız adamın ismi duyulmaz bile. Bin tane düşmanı olup da her gün kendisinden bin defa söz edilmeyen adama insan denir mi? Arkasından köpeğin sesini duyunca kaçana kurt denir mi?

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii," dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın," buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nefis Nemrud'unu alt etmeden ateşe atılma, yanarsın. Ateşe atılmak istiyorsan önce İbrahim ol. Ne yüzme biliyorsun ne de denizcisin. Hissine uyup da kendini denize atma.

deryasının maharetli gavvası denizin dibinden inci çıkarır. Ziyanlardan bile faydalanır. Kamil insan toprağa tutsa altın olur. Kamil olmayanın elindeki altın kül olur.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. İstanbul dahil 6 ilde eğitime bugün ara verildi. Mega kentte sağanak nedeniyle 2 kişi de hayatını kaybetti. Filistinlilere hem soykırım yapan hem de onları uyguladığı ablukalarla açlığa mahkum eden katil İsrail bu defa da onların en temel geçim kaynağı olan zeytine göz dikti. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da zeytin ağaçları gasp ediliyor, fabrikalar vuruluyor. Üreticilerin tarlalarına girmesine dahi izin verilmiyor. Üstelik bu noktalara saldırılar da devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getiren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları belli oldu. 15-18 yaş arası gençler e-devletten doğrulamalı ve korumalı kullanım yapabilecek. Ancak ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydı yapamayacaklar. Cinsel istismar ve ticari sömürü riskini önlemek için gençlerin canlı yayın açmalarına da izin verilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi müdürleriyle bir araya geldi. Din hizmetlerinde ilim, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Arpaguş, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönül gözüyle okunan Kur'an-ı Kerim artık daha kolay ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı, görme engelli öğrenciler için Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerimleri 20 ilde 250 öğrenciye ulaştırdı. Kur'an-ı Kerimlerin cüzler halinde basılması hem taşımayı hem de okumayı kolaylaştırdı. Mavi Yelekliler tarafından kabartma alfabeli Kur'an'ların dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Eskişehir 17, Trabzon 23, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 25, Girne 24, Saraybosna 13, Gümülcine 20 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde yeni ateizm ve eleştirisi diyeceğiz. Türkiye'de bilhassa internet ve sosyal medya devrimlerinden sonra birçok tartışmanın eskisinden daha güçlü bir şekilde gündeme geldiğine şahitlik etmekteyiz. İnançla ilgili konular da bu gelişmelerden nasibini almaktadır. Bugün en ücra köyde yaşayan bir kişi, internet aracılığıyla din karşıtı görüşlerle muhatap olmakta, hatta zaman zaman dine yöneltilen eleştirilerin cevaplarını bulamadığı için bir inanç krizine girebilmektedir. Bilhassa bu eleştirilerin nedenli sağlıklı temeller üzerine kurulduğunu, formasyonlarındaki noksanlık nedeniyle sorgulayamayan kişiler için bu kriz kaçınılmazdır. Yeni ateizm ismiyle bilinen görüş, günümüzde dine karşı konumlanan bu akımların başında gelmektedir. Günümüzde ülkemiz de dahil olmak üzere, pek çok ülkede en etkili olan ve en çok taraftar toplayan ateist akım yeni ateizmdir diyebiliriz. Bu akımın yeni olarak adlandırılma nedeni onların önceki ateistlerden farklı olan görüşleridir. Kısaca özetlemek gerekirse yeni ateistler, bilimin insanlık için tek rehber olduğunu iddia etmekte ve bilimden ahlaki konular da dahil olmak üzere pek çok konuda yol göstermesini beklemektedirler. Onlara göre din, felsefe ve sosyal bilimler gibi diğer bilgi kaynakları gayrimeşrudur. Sadece bilimin doğruları doğru kabul edilmeli ve bilimsel olmayan bilgi dikkate alınmamalıdır. Biz bu iddianın neden hatalı olduğunu daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine yeni ateistlerin önemli özelliklerinden birisi, onların dinlerin olumlu yanlarına atıfta bulunmaktan kaçınmaları, tarihsel verileri görmezden gelerek dinlerin insanlığa sadece kötülük getirdiğini iddia etmeleridir. Yeni ateistlerin bunlarla ilintili bir diğer özellikleri de hem dini hem de bilimi hatalı bir şekilde tasvir ve tarif etmeleridir. Bu bağlamda onlara yöneltilen eleştirilerin başında dinle bilim arasındaki ilişkiyi kendi ideolojilerine uygun olacak şekilde çarpıtmaları geliyor. Öyle ki zaman zaman ateist düşünürler dahi yeni ateistlerin dinlerle ve bilimle ilgili iddialarını eleştirmektedirler. Örneğin ünlü sosyolog Rodney Stark, sadece Robin Hood hikayeleri okuyan bir kişi, orta çağ hakkında ne kadar bilgi edinebilirse, yeni ateist literatürden beslenen bir kişi de teoloji hakkında o kadar bilgi edinebilir demiştir. Kıymetli dostlar, yeni ateistlerin üslupları hakkında da kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır. Birçok yeni ateist kendileri gibi düşünmeyenleri kolaylıkla aptal, cahil ve satılmış olmakla suçlamaktadırlar. Bu hakaretlerden nasibini alanlardan biri, bilimin verilerinin de etkisiyle ilahın varlığına ikna olan 20. yüzyılın en etkili ateisti, felsefeci Anthony Flow'dur. Flow, satılmış ve delirmiş olmakla suçlanmıştır. Bu tahammülsüz ve agresif üslubun, yeni ateistlerin sürekli övgüyle bahsettikleri açık görüşlülük ve hoşgörü gibi değerlerle ne kadar uyumsuz olduğu aşikardır. Kıymetli dostlar, yeni ateizm neden hatalıdır? Şimdi bununla ilgili konuşmaya başlayacağız. Yeni ateizmle ilgili getirilebilecek en önemli eleştiriler, bu akımın temsilcilerinin din kavramını hatalı bir şekilde tasvir etmeleri, bilimle din arasındaki ilişkiyi tarihsel verileri çarpıtarak sunmaları ve bilime bilimin alanının dışında rol biçmeye çalışmalarıdır. Şimdi bu eleştirilerimizi daha detaylı bir şekilde sunacağız. Yeni ateist düşünürler, dinlerin ortaya çıkışıyla ilgili son derece yüzeysel bir iddiada bulunurlar. Onlara göre dinleri insanlar yaratmıştır. Yeni ateistler bu büyük iddialarını kanıtlarla desteklemek yerine spekülasyona başvurmayı tercih etmektedirler. bilhassa ilk dönem antropologlarının dinlerin ortaya çıkışıyla ilgili iddiaları yeni ateistler arasında hayli popülerdir. Örneğin Türkiye'nin en önemli yeni ateisti Celal Şengör'e göre dinlerin ortaya çıkışını açıklamak için doğa olaylarından korkan ilkel insanı hayal etmek yeterlidir. Bu insan söz gelimi bir yıldırımın düştüğünü görür ve bunu doğaüstü bir gücün öfkesine bağlar. Böylece ilah fikrini ve ilk dinleri yaratır. Kıymetli dostlar, kuşkusuz bu fikir gerçek verilerle desteklenmekten uzaktır. Esasen bu spekülatif iddianın boşlukların ilahı fikrinin üzerine bina edildiği unutulmamalıdır. Bu anlayışa göre ilah fikri bizlerin bilgi eksikliğimizin bir sonucudur ve bilgimizin artması neticesinde özellikle de bilimsel bilginin artmasıyla ilaha duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktır. Bu iddianın bir benzerine ünlü ateist düşünür Friedrich Engels'in Doğanın Diyalektiği adlı çalışmasında rastlanabilir. Engels, dinin bilim karşısında güç kaybetmekte olduğundan ve en nihayetinde bilimin dini yerinden edeceğinden bahseder. Oysa dinlerin bu şekilde, yani insanların hissettikleri yetersizlik, bilgisizlik, korku gibi hislere bağlı olarak ortaya çıktığına dair elde bir delil yoktur. Antropolojinin doğduğu günlerde popüler olan bu tür iddialar bugün eskisi kadar ciddiye alınmıyor. Kıymetli dostlar, bu tür iddialar onları savunan teorisyenlerin ideolojik ajandalarıyla yakından ilişkilidir. Özellikle bu kişilerin, yani ilk dönem antropologlarının ve sosyologlarının tek tanrılı dinlere karşı ön yargılı tutumları onları dinlerin uydurma olduğu yönünde delil aramaya, hatta bazen böyle deliller yaratmaya itmiştir. Sosyolog ve antropologların sadece ilk dönemlerde değil, bugün de pozitivist eğilimlerin etkisiyle dinler hakkında spekülatif iddialarda bulunduğunu örneklendirmek için Sapiens isimli kitaba bakmak yeterlidir. Kitabın yazarı dinlerin insanlar tarafından uydurulduğunu iddia etmekte, ancak yine aynı kitapta tarihin yazılı olmayan dönemiyle ilgili bilgilerimizin ne kadar kısıtlı olduğunu itiraf etmektedir. Burada sorulması gereken soru şudur. Eğer dinlerin ortaya çıktığı dönemle ilgili bilgimiz çok kısıtlıysa, dinlerin insanlar tarafından yaratıldığından nasıl bu kadar emin olunabilmektedir? Kuşkusuz bu iddialar ikna edici delillere dayanmaktan ziyade yazarlarının ön yargılarıyla şekillenmektedir. Kıymetli dostlar, yeni ateistlerin diğer hatalı iddialarından bahsetmeye devam edeceğiz. Ama bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Yani şu gördüğü putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Diyanet Takvimi.
3: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 2 Teşrin Evvel 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı 2 rekattır. Bunun yanında farzdan önce 4 rekat, farzdan sonra 4 rekat olmak üzere 8 rekat da sünneti vardır. Cuma günü önce 4 rekat sünnet kılınır. Bu, Cuma'nın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki, bu Cuma'nın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak 2 rekat Cuma'nın farzını kılar. Bundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Bu da Cuma'nın son sünnetidir. Zuhri Ahir adıyla bilinen namazsa son öğle namazı demektir. Zuhra Ahir 4 rekat ve vaktin sünneti diye 2 rekattan oluşur. Bazı İslam bilginleri bir yerleşim yerinde birden fazla mescitte Cuma namazı kılındığında ilk kılınan Cuma'nın dışındakilerin sahih olmama ihtimaline binaen ihtiyaten o günkü öğle namazının kılınmasını önermişlerdir. Zuhri Ahir adıyla kılınan bu namaz Cuma namazına dahil değildir. Hazreti Peygamber'den ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur. Bir hadis. Bir yerleşim biriminde sadece 4 kişi bulunsa bile Cuma namazı kılmak farzdır. Hayırlı günler.
4: Diyanet Takvimi.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da. Günün duası.
3: Muaz bin Cebel anlatıyor. Bir gün Efendimiz elimden tutarak, "Ey Muaz," dedi. "Allah'a yemin ederim ki seni çok seviyorum. Her namazının ardından şöyle demeyi asla terk etme. Allah'ım, seni zikretmekte, sana şükretmekte ve sana güzel kulluk etmekte bana yardımcı ol."

0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta. Reklam.
1: Misafirimiz var, az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. İstanbul dahil 6 ilde eğitime bugün ara verildi. Megakentte sağanak nedeniyle 2 kişi de hayatını kaybetti. Filistinlilere hem soykırım yapan hem de onları uyguladığı ablukalarla açlığa mahkum eden katil İsrail bu defa da onların en temel geçim kaynağı olan zeytine göz dikti. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da zeytin ağaçları gasp ediliyor, fabrikalar vuruluyor. Üreticilerin tarlalarına girmesine dahi izin verilmiyor. Üstelik bu noktalara saldırılar da devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getiren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları belli oldu. 15-18 yaş arası gençler e-devletten doğrulamalı ve korumalı kullanım yapabilecek. Ancak ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydı yapamayacaklar. Cinsel istismar ve ticari sömürü riskini önlemek için gençlerin canlı yayın açmalarına da izin verilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpa Kuş, Diyanet Akademisi müdürleriyle bir araya geldi. Din hizmetlerinde ilim, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Arpa Kuş, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönül gözüyle okunan Kur'an-ı Kerim artık daha kolay ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı, görme engelli öğrenciler için Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerimleri 20 ilde 250 öğrenciye ulaştırdı. Kur'an-ı Kerimlerin cüzler halinde basılması hem taşımayı hem de okumayı kolaylaştırdı. Mavi Yelekliler tarafından kabartma alfabeli Kur'an'ların dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Eskişehir 17, Trabzon 23, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 25, Girne 24, Saraybosna 13, Gümülcine 20 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Keçi tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle, sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz radyo televizyon programcısı ve aynı zamanda tiyatro sanatçısı İbrahim Sadri.

0: İstanbul'da doğan İbrahim Sadri aslen Erzincanlıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Kasımpaşa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuduktan sonra 7 yıl tiyatroyla uğraştı. Turnelere çıkarak Anadolu'yu yakından tanıma imkanı buldu. Çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve şiirleri yayımlandı. Radyo ve televizyonlarda programcılık ve sunuculuk yaptı. Halen özel bir televizyonda program yapmaktadır. Şiir ve tiyatro kasetleri de bulunan İbrahim Sadri'nin şiir kitapları da mevcuttur. Diyanet Radyo, Kur'an Radyo ve Risalet Radyo'da birçok programda seslendirme sanatçılığı yapmış olup, aynı zamanda Diyanet Radyo'da yayımlanan Şiir Vakti programını da hazırlayıp sunmuştur. Diyanet Radyoları için hazırlanan Asr-ı Saadet Band Tiyatrosu'nda da anlatıcı olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
1: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yeniyen dönemimizin ilk programıyla sizlerle beraberiz. Ve Misafirimiz Var programımızın bu yıl 5. sezonuyla ve ilk konuğuyla sizlere merhaba diyoruz. Ve bu akşamki konuğumuz Adam Gibi Bir Adın Kalmalı, Bugün Pazar ve Ben Seni Çok Özledim şiirlerinin şairi, yorumcu, radyo televizyon programcısı, aynı zamanda tiyatro sanatçısı kıymetli abimiz İbrahim Sadri. Değerli dinleyenlerimiz, bizler hazırız. Sizler de hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen konuğumuza dönüyoruz. İbrahim abi hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim sevgili Reyhan kardeşim. Seni gördüm daha iyi oldum.
1: Ben de
2: uzun bir aradan sonra yeniden karşılıklı radyo mikrofonunda olmak benim için hakikaten bir mutluluk kaynağı. 5 yıl falan oldu galiba
1: evet.
2: Diyanet Radyo o
1: evet.
2: zaman İstanbul
1: evet.
2: stüdyolarında. Programlar yapardık. O günlere böyle küçük bir gitmiş gelmiş olduk bu vesileyle.
1: Eyvallah teşekkür ediyorum. Peki hayat nasıl gidiyor abi? Nasıl geçiyor vakit?
2: Güzel elhamdülillah. Yani çok büyük bir arızamız yok hamdolsun. Yaşımıza göre idare ediyoruz vaziyeti öyle söyleyelim. Her zaman olduğu gibi mesleğimizi, sanatımızı icra etmeye devam ediyoruz. Çünkü bildiğimiz iş o, yapa geldiğimiz iş o yıllardır. Aynı zamanda belki de bizi, beni biraz daha genç tutan da o. Yani bir şekilde işte sahnede olmak, televizyon ekranında olmak güzel.
1: Eyvallah. Abi şimdi biz İstanbul'a geldik. Aslında misafir olduk İstanbul'a. Siz de bize misafir
2: Eyvallah,
1: oldunuz.
2: Sağ olun.
1: İsteriz ki bir ikramda bulunalım ama ben biliyorum ki çayı çok seviyorsunuz.
2: Çay evet çay içiyorum. Çok da seviyorum. Özellikle bu radyo programları esnasında çayın ayrı bir kıymet harbiyesi var. Teşekkür ederim ikramınız için de ayrıca.
1: Abi biz çayımızı yudumlarken bir eser dinleyelim mi?
2: Tabii.
1: O zaman eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Radyo televizyon programcısı, aynı zamanda tiyatro sanatçısı, kıymetli abimiz İbrahim Sadri ile devam ediyor. İbrahim abi, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. İbrahim Sadri kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Çok böyle özet başlıklar halinde anlatmaya çalışayım. Ben aslen Erzincanlı bir ailedenim ama İstanbul'da doğdum. 1963 yılında Fatih Camii'nin ki bence İstanbul'un en güzel camilerinden biridir. Manevi iklimi falan çok iyidir yani. Fatih Camii'nin hemen bir alt sokağında dünyaya geldim. İlkokul birinci sınıfın sonuna kadar da orada yaşadık. Sonra babamın işi dolayısıyla Cihangir semtine taşındık. Gençliğim, ergenliğim ve evliliğimin ilk yılları Cihangir'de geçti. Sonra tekrar Fatih, efendime söyleyeyim, arkasından Üsküdar ve uzun bir zamandır da Üsküdar'dan sonra da şimdi Maltepe'deyim. Yani hep İstanbul'da yaşadım. Bunlar yaşadığım yerler. Onun dışında 1980'li yılların ortasından itibaren önce tiyatro. Tiyatro ile birlikte 90'lı yılların başında özel radyoların hayatımıza girmesiyle radyo programları ve daha sonra da hemen onun akabinde televizyon programları 94'ten itibaren ve bütün bunlarla paralel olarak eş zamanlı olarak da sahne çalışmaları, işte şiir dinletileri, tiyatro oyunları, tek kişilik gösteriler, bunları yapa geldim. Aşağı yukarı da benim bu sene aşağı yukarı değil 41. sanat yılım profesyonel olarak 1985'te ilk kez sahneye çıkmıştım tiyatro oyunlarıyla. Onun dışında işte kitaplar var. Çok sayıda şiir albümü var yaptığımız. Hayatımızı bu şekilde kurguladık ve böyle de devam etti. Türkiye'de bir şekilde sahnede olarak bu kadar uzun yıl sürdürebilmek çok zor. Evet. Çünkü Türkiye sanat hafızası zayıf bir ülke maalesef. Ama ona rağmen hamdolsun Rabbim nasip etti. Yani bilinmeye, tanınmaya devam ediyoruz. Yaptığımız işlerin bir şekilde alıcısı da var. Evet. Hamdolsun sahnede olsun, televizyon programlarının izlenmeleri olsun. Ama hepsinin başına bana sorsan, hani bir sıralama yapsan abi ne dersin? Ben evet, radyoyu koyarım. Çünkü radyodaki samimiyet, sıcaklık ve insanların hayal dünyasına dokunabilme becerisi diğer sanatlarda ya da benim yaptığım işlerde o kadar fazla değil. O yüzden radyoyu ben çok kıymetli bulurum ki benim gelişimimde de radyo programlarının önemi çok büyük. İşte Akra FM'le başladık. Marmara FM, Akra FM, Moral FM, Diyanet Radyo, evet. Onun da bende hatırası çoktur. Evet. Yok yok, unutmam.
1: Ve de çok büyük bir projemizin aslında içindesiniz. Evet. Aslı Saadet Tiyatrosu'nun anlatıcısısınız.
2: Işte. Evet. Evet. Benim için o büyük bir onur kaynağıdır aynı zamanda. O bir iş olarak değil de o kadar çok kapsamlı bir projenin hem de anlatıcısı olmak, evet, hakikaten çok önemli. Buradan da duyurmuş olalım dinleyenlerimize. Mutlaka biliyorlardır. Diyanet Radyo'da yayınlandı, evet, zaten.
1: Hala yayınlanmaya, evet, devam ediyor.
2: Ama onu bir yolla elde edip baştan sona dinlemenin değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok emek verildi. Ben şahidim yani. Sizin evet, çok büyük emeğiniz var. Çok sayıda değerli ses orada, evet, yer aldı. İyi bir metni vardı. Evet. İyi kurgulanmıştı. efektleri, müzikleri hakikaten bir çabanın ve emeğin mahsulü, evet, o iş. Bence uzun yıllar devam, evet, eder onun etkisi.
1: Hem YouTube'da hem de Spotify'da dinleyenlerimiz dinleyebilir.
2: Ha, öyle değil mi?
1: Tabii, tabii,
2: ha,
1: çok güzel. O şekilde de dinleyebilir. Evet, evet. Peki abi, isterseniz size şöyle şair olmakla ilgili bir soru yönelteyim. İnsan şiir yazarak mı

0: şair olur, yoksa hayata şiir gibi bakmaya başladığında mı? Sizin için
1: zor
0: şiirin...
1: sorulara başladık diyorsun
0: evet,
1: Reyhan.
0: Evet biraz öyle. Tamam. Sizin için şiirin insanın hayatındaki eyvallah karşılığı nedir?
1: Ya şiir benim kendimi ifade etme biçimim. Her insanın bir kendini ifade etme yöntemi olduğunu düşünürüm. Kimi şarkı söyleyerek yapar, kimi yazarak yapar, kimi hayal kurarak yapar. Ben de şiir yazarak bunu kendimi iyi ifade ettiğimi zannediyorum. Şairlik Rabbül Alemin'in kimilerimize yaratırken kodladığı bir maharet olduğunu düşünüyorum. Tabii ki emek vererek, dirsek çürüterek, okuyarak onu geliştirebilirsiniz. Ama varsa, yoksa yoktur yani, yapacak bir şey yok. İşte bunun en büyük kanıtı da hani Hüdayi Nabit diyeceğimiz bizim halk ozanlarımızdır. Aşıklık geleneğidir. Efendime söyleyeyim, yine tasavvuftaki dervişlerdir. Onların söyledikleri başta Yunus olmak üzere şiirlerdir. Yani o bir şey, o bir hassa, bir hüner, öyle söyleyeyim. Onu da ortaya çıkaran şey tabii ki şartlardır, durumlardır. Ben uzun yıllardır, 80'li yıllardan itibaren şiir yazıyorum ve benim gelişimime katkısı olan Mavera Ekolü Okulu'ndan yetişmiş biriyim ben gençlik yıllarımda. İşte Cahit abi, Cahit Sarıfoğlu, Erdem Bayezid, Akif İnan gibi ustaların yönettiği Mavera dergisinde yer alan gençlerden biriydim o dönemde. Onun bana tabii çok büyük katkısı ve desteği oldu. Ondan sonraki yıllarda da ben şiir yazmaktan ziyade daha ilerleyen zamanlarda yine yazmayı sürdürdüm ama daha çok yorumcusuna dönüştüm. Yani evet, okuyucusuna dönüştüm. Bundan da büyük bir mutluluk duyarım. Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda, gitmediğim il zaten kalmadı, çok sayıda ilçeye de giderek gençlere, insanlara işte Necip Fazıl şiiri okudum, efendime söyleyeyim Orhan Veli şiiri okudum, Erdem Bayezid şiiri okudum vesaire vesaire. Yani bir anlamda bu şiir işinin misyonerliğini üstlendim diyebilirim uzun yıllar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü şöyle, bir gencin özellikle şiirle tanışık olması, hayatında şiire bir alan açması, bir şiir kitabı okuması, onun duygularının ortaya çıkmasına, insan yönlerinin daha belirgin bir şekilde meydana çıkmasına yol açtığını düşünüyorum. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki maalesef artık giderek çok acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Herkesin yükselmek için, herkesin demeyelim ama hani önerme öyle. Yani yükselmek istiyorsan birilerinin omuzuna, sırtına basacaksın filan. Yani bu çok acımasız bir şey. Ama şiir işte bize merhametimizi, adaletimizi, aşkımızı, özlemimizi...
0: Aslında gönül dilimizi ortaya...
1: Tabii onları hatırlatıyor. Onların ortaya çıkması için yol açıyor. Duygumuzu ortaya çıkarıyor. Bu yüzden de belki geçmiş yıllara kıyasla bu yaşadığımız çağda daha da önemli olduğunu düşünürüm. O yüzden buradan da çağrımız olsun tüm kıymetli Diyanet Radyo dinleyenlerine, şiire bir şekilde hayatınızda yer verin.
0: Peki abi, sizden bir şey istirham etsem.
1: Eser mi dinleyeceğiz?
0: Yok. Sizden bir şiir dinleyelim.
1: Şunu okuyayım. Son yazdığım şiirlerden tamam, bir kısa da bir şiir. Ben şimdi muhtemelen konuşuruz birazdan ama yeni tamam, bir gösteriye başladım, İbrahim Sadri Sineması diye. O gösteri bu şiirle başlıyor. Biraz böyle 70'li yıllara atıfta bulunan, işte o dönemin yazlık sinemaları filan, arkadaşlık, dostluğu atıfta bulunan bir şiir. Oradan bir bölüm okuyayım. Evet. Şiirimizin adı Cengiz Abi. Cengiz abi, bu son vapur. Buna binsek iyi olur. Bende jeton var, meraklanma, çok eskiden kalma. Bir tarafı sarı kabartma yazı, biraz karışık. Bir tarafında bizim mahalle, Sadri Alışık. Sonrası ne güzel esen Ekim akşamları. Yazlık sinema en arka sıra. Eksik olan sadece biraz ışık. Anla işte Cengiz abi, o biçim yalnızlık. Cengiz abi, bu son vapur. Böyle bir şey.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Tiyatral bir şey yani.
0: Çok güzel. Hem sesinize, hem yorumunuza, hem de kaleminize sağlık abiciğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Abi bir ara daha verelim.
1: Tabii.
0: Aradan sonra devam edelim.
1: Tabii.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Radyo televizyon programcısı, aynı zamanda tiyatro sanatçısı, kıymetli abimiz İbrahim Sadri ile devam ediyor. Şimdi abi, tiyatro ile ilgili bir soru yönelteceğim size. Tiyatro sizin için bir meslekten çok kimliğinizin bir parçası. Yıllar sonra yeniden tek kişilik bir gösteriyle sahneye çıktınız. Bugün sahnede tek başınıza kaldığınızda genç İbrahim Sadri ile bugünkü İbrahim Sadri arasında nasıl bir konuşma geçiyor? Yeniden sahnede olmak size ne hissettiriyor? Neler söylersiniz?
2: Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Hakikaten hiç böyle bakmamıştım. Şimdi tabii yaş aldıkça, hayatta tecrübeler edindikçe, hangi işi yaparsanız yapın, bulunduğunuz pozisyonda daha geniş perspektiften bakma ve belki daha doğru adımlar atma şansına sahip oluyorsunuz. Benim için de öyle. Çok genç yaşlarda, ben 2 yıl tiyatro eğitimi aldıktan sonra 85 yılında işte sahneye çıktım. Uzun yıllar tiyatrolarda, turne tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık vesaire yaparak devam ettik. Şimdi 94'te ben tek kişilik bir gösteri yapmıştım. Evet. İbrahim Sadri Sahnede ismiyle. Hı-hı. Sevgili Hasan Kaçan onun dekorlarını yapmıştı. Böyle İstanbul karikatürleri çizmişti, hı-hı, sahnenin arkasına. Güzel bir gösteriydi o. Ondan sonra da onu kaldırdık yani. Bir kısa bir süre devam ettik. O da biletli bir gösteriydi. Hı-hı. Şimdi bu sene bir iki dostum dedi ki abi sen yapsana şu tek kişilik gösteriyi tekrar. Biliyorsun bu dönem böyle bir stand-up modası falan, evet, da var. Evet. Ama benim yaptığım iş, yani şu an yaptığım iş öyle bir şey değil. Daha tiyatral bir şey yapıyorum ben. Ve bütün bu yaşadıklarımdan, yani yaklaşık 40 yılın sanat birikiminden, hayatımdan izler, parçaları bir tiyatro oyunu gibi olan ama tam da bir tiyatro oyunu olmayan aslında bir gösteri bu. Çünkü niye gösteri? Mesela resimlerimiz var, onları gösteriyoruz. Efendime söyleyeyim, şiirler okuyorum birkaç tane. Onun dışında mesela menkıbeler anlatıyorum. Efendime söyleyeyim, hikayeler anlatıyorum. Şakalarımız var bolca. Böyle yani gülümseyerek baştan sona izleyebileceğiniz ama zaman zaman da duygulanacağınız ve bir 40 yıllık bir Türkiye panoraması çizmeye çalışan, nelerle çizmeye çalışan, detaylarla, işte minibüslerden bahseden, sinemalardan bahseden, efendime söyleyeyim, seyyar satıcılardan bahseden vesaire, yaşadıklarımı biraz sağını solunu eğip bükerek, tiyatral bir forma dönüştürerek bir anlatı aslında bu, bir sahne anlatısı, öyle söyleyeyim. Hamdolsun iyi gidiyor şu anda. 3-4 tane gerçekleştirdik. Bu İstanbul'da 18 Ekim'de Başakşehir'de bir gösterimiz olacak. Daha önce Üsküdar'da yaptık, Gebze'de yaptık, Maltepe'de yaptık.
1: Ankara yine var mı abi?
2: Ankara olacak, evet. Ankara'yı biraz şunun için bekletiyoruz. İyice bir duyulsun, edilsin ki Ankara'ya geldiğimiz zaman birkaç gün yapalım istiyorum. Mutlaka haberdar ederim zaten. Yani gelip benim yaş grubumun ya da bir alt yaş grubunun evet evet biz bunları yaşadık, doğru doğru bak böyleydi diyeceği, gençlerin de ya ne güzelmiş o yıllar, enteresanmış diyeceği, böyle onlara biraz masalsı gelecek bir hikaye, öyle diyebilirim. Biz anlatırken yaparken çok eğleniyoruz. İnsanlar da, gelen izleyicilerimiz de mutlu oluyor. Buna biraz devam edeceğiz. Bu aynı zamanda benim, şöyle söyleyeyim, özellikle benim için şöyle bir kıymet tarafı var. Bir özgürlük alanı açmış oldum kendime. Birilerinin beni davet etmesini değil de ben izleyicilerimizi davet ediyorum. Hı-hı. Kendi istediğim zamanda, istediğim mekanda. Bu açıdan da çok kıymetli bir şey. Güzel iltifat da var şu ana kadar. Bakalım böyle gideceğiz, Allah nasip ederse.
1: Peki bir şey soracağım abi. Bu tiyatroda diğer tiyatrolardan ayıran bir özellik vardır muhtemelen.
2: Var tabii.
1: Dil, anlatım.
2: Evet.
1: Ve değerler sanırım.
2: En önemlisi içerik. Yani ben başka birinin yazdığı bir tek kişilik işi oynamıyorum. Yani bunun başka birinin de alıp oynama şansı yok. Çünkü ben kendi hayatımı anlatıyorum ve bunun bir yazılı baştan sona bir metni yok. Sadece küçük başlıklarım var kendime hatırlatmalar açısından. O yüzden buna bir tiyatro oyunu diyemiyorum. İşte o yüzden gösteri diyorum ama tiyatral bir gösteri bu.
1: Evet.
2: Tamamen öznel, yani benim kendi yaşadıklarımdan ya da yakınımda yaşandığına tanıklık ettiğim şeylerden bahsettiğim bir gösteri. Bir de tabii işte 40 yılın tecrübesi artık, evet, öyle söyleyeyim. Bütün o yaşanmışlıklarını, bütün o bir sürü radyo programları, televizyon programlarının, sahne gösterilerinin bende bıraktığı tecrübe diyelim, hepsinin birleşiminden iyi bir şey ortaya çıktığı kanaatindeyim. Aynı zamanda da beni genç kılan bir şey bu.
3: Evet.
2: Sorunun başına dönecek olursak, hani gençlik yıllarıyla bugünkü evet. yaptığınız oyunlarla karşılaştırırsak, ben adımımı attığım anda sahneye kendimi sanki ilk günkü gibi hissediyorum.
3: Çok kıymetli.
2: Evet, zaten o enerji, o içteki o duygu olmazsa gelen izleyiciye onu taşıyamazsınız. Yani nasıl ki gelen izleyiciden bir elektrik gelir sahneye, bu bazen çok iyidir, bazen de maalesef kötü de olur. Sizden de izleyiciye bir elektrik gider.
3: Evet.
2: İşte onun o genç olması, o elektriğin diri olması bu sanatı yaparken çok kıymetli. Bir de tabii en önemlisi, ben hep bütün yaptığım işlerde şunu söyledim gelen insanlara: merak etmeyin, ben sizin dini değerlerinizle ilgili bir şey yapmayacağım. Olumlu ya da olumsuz. Efendime söyleyeyim, aile hayatınızla ilgili bir şey yapmayacağım. Mahreminizle ilgili bir, yani utanmayacaksınız izlerken. Ya şurası geçse de başımızı kaldırsak yani demeyeceksiniz.
3: Çoluk çocuk, aile evet. hep beraber isteyecek.
2: Ama şey. Bütün bunları yapmadan da ben sizi eğlendireceğim. Bu çok zor bir iş.
3: Evet.
2: Çok zor bir iş ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok fazla pespaye işin, maalesef bu tabiri kullanmak zorundayım, arasında, ortasında direnmeye çalışan bir İbrahim Sadri sineması diyebiliriz yani.
3: Eyvallah. Evet. Rabbim sağlık sıhhat versin abi.
2: Amin abi.
3: Nice yıllar devam etsin.
2: Allah razı olsun, sağ olasın.
3: Peki abi, dilerseniz yine şiirle devam edelim mi? Şiirle ilgili bir soru yönelteceğim.
2: Olur, tabii ki,
3: şimdi
2: tabii.
3: Adam Gibi ve diğer şiir çalışmalarınızda insanların kendi hayatlarından parçalar bulmasının önemli bir sebebi var. Siz büyük laflardan çok insanın kalbine dokunan küçük halleri anlatıyorsunuz.
2: Evet. Durumları anlatıyorum. Doğru.
3: Evet. Evet. Yıllar içinde binlerce insana şiir okudunuz. Hiçbir dinleyicinin size anlattığı bir hikaye oldu mu bununla ilgili? Ben aslında bu şiiri onun için okumuştum diye düşündünüz mü?
2: Çok oldu. Çok oldu.
3: Varsa bir tane dinleyebilir
2: misin? Tabii, mesela şununla çok karşılaşıyorum ben. Gülce diye bir şiir var. Hı hı. Rahmetli mesela. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Ömer Lütfü Mete abi'nin, mekanı cennet olsun. O şiirin tanıtılmasında, duyulmasında benim emeğim oldu. Yani albümde okuduk. Hatta iki albümde okudum ben onu. Mesela çok karşılaştım. Gidiyoruz diyelim işte bir şehre, şehir dinletisine. Bir hanımefendi geliyor veya bir hanımefendi, beyefendi geliyor. Yanlarında da bir çocuk, 15-16 yaşlarında bir kız. Bu çocuğun ismi Gülce diyorlar. Biz o şehirden yola çıkarak mesela çok fazla Gülce adında çocukla tanıştım ben.
3: Evet.
2: O şiirden etkilendikleri için. Şimdi bu o inanılmaz değerli bir şey. Ya da diyor ki mesela, bununla da çok karşılaştım. Abi, ben sizin şu şiirinizle eşime evlenme teklif ettim.
3: Ne kadar güzel.
2: Evet, veya diyor ki işte ben bir yakınımı kaybettiğimde, babamı annemi kaybettiğimde şu şiiriniz aklıma geldi ve onu dinleyerek ağladım, işte hüzünlendim, etkilendim.
3: Belki de teselli oldu ona.
2: Tabii belki de öyle. Çünkü şöyle, senin sorunda o var. Çok değerli bir şey söylediğin benim açımdan. Ben durumlar yazıyorum. Yani gözünüzü kapatıp dinlediğiniz zaman böyle bir sinema filmi gibi canlandırabileceğiniz hikayeler anlatıyorum aslında evet. şiirlerin içinde. Kahramanları olan, başı sonu olan, bir şey olan, özellikle İstanbul'dan bahseden filan. Bu biraz bu lezzet, bu tat dokunuyor yani kişilere, insanlara
3: evet.
2: ve böyle karşılıklar bulabiliyorsunuz. Bir sanatçı için de yaptığı şeyin, ürettiği şeyin insanlara dokunması ve onların hayatında bir şeye tekabül etmesi çok çok çok değerli bir şey yani. Çok değerli bir şey.
3: Evet.
2: İşte bu yüzden de biz popüler kültürden ayıran şeyler bu kalıcılık oluyor. Öbür türlü ya bugün varsınız, yarın yoksunuz. Unutulup gidiyor yani. Unutulmaması, bak bahsettiğiniz şiirler, Adam Gibiler, şunlar bunlar evet. üzerinden neredeyse 30 yıla yakın süre geçti yani. Ama hala var. Hala bir şekilde ulaşmaya ve insanlara dokunmaya devam ediyor.
3: Şimdi abi, programı İstanbul'da çekiyoruz.
2: Evet.
3: İsteriz ki İstanbul'la ilgili böyle bir şiir dinletisiyle esere pas atalım.
2: Olur. Benim zaten şiirlerimin çoğunda İstanbul hep ya önde olarak vardır ya da arka fonda, efendime söyleyeyim, bir İstanbul hikayesi hep
3: evet.
2: vardır. Son İstanbul diye bir şiirim var benim, son yazdığım.
3: Tamam.
2: Ondan birkaç bir şey okuyayım.
3: Olur.
2: Böyle orada da küçük küçük İstanbul hikayeleri, durumları ve kahramanları var. İstanbul. Şıkır şıkır döndü çay kaşığı ince belli bardakta, bir kuş uçtu üstümüzden yavaşça. Vapur düdük çaldı vat vat, Taksim'de saatin altında sevdiğini bekledi ara ütücü Nevzat. Kadıköy'de iskelede çiçek satan bir romanın cebindedir kelimeleri has şiirin. Çiçek isimleri, tozları ve renkleridir zaten yakışanı hayatın. Bir anlatsa yüreğin soğur, Hakan'dır adı o çiçekçi romanın, Hakan diye okunur. Eh İstanbul, akşamları camlarında yangınlar çıkaran aşkın ve garibanın şehri. Şiir işte, yalnızlığı bir nehir, yoksulluğu destan, işsizdir, boştadır, beş parasızdır, bağcılarda alimestan. Biraz tuzlu fıstık kabuğu, biraz menekşe, büyük adalı kirli beyaz bir martının kanadı, 56 Amerikan Chevrolet, her şeyin seyyarda satıldığı güzel şehrim, hatta aşkın bile.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız, kıymetli abimiz İbrahim Sadri ile devam ediyor. Şimdi İbrahim abi, bugün bütün o yılların, sahnelerin, şiirlerin, televizyonların ve yolculukların ardından İbrahim Sadri'nin içinde hala değişmeyen bir çocuk, bir genç adam var mı? Ve o genç İbrahim Sadri bugün size hayat nasıl geçti diye sorsa, ona vereceğiniz cevap ne olurdu, neler söylemek istersiniz?
2: Onun cevabı hepimizin cevabı ortak. Onun evet. cevabı ayeti kerimenin meali. İkindi ile akşam arası. Evet. Sanki diyor ya.
1: Evet.
2: Hayat hızlı geçiyor. Hele belli yaştan sonra çok da hızlanıyor. Evet. Çünkü görece bir şey zaman, malum biliyoruz işte. Ama benim için hep o gençlik, çocukluk devam ediyor içimde. O, çünkü onu öldürdüğümüz zaman ya da o yaşlandığı zaman geçmiş olsun yani. Evet. Artık o heyecan bitecek demektir. O nedenle bana hep şunu söylerler. Abi ya, sen hala çok böyle genç gözüküyorsun. Genç gözükmüyorum aslında. Ben yaşlandım, sakallarım beyazladı, saçım döküldü, onlar da beyazladı. Belim biraz büküldü, göbeğim var. Yani bir sürü deformasyon var baktığın zaman fiziki olarak. Evet. 40 yıl öncesine kıyasla. Ama beni öyle görmelerinin gerekçesi, sebebi, 40 yıl önce nasılsam öyle davranmaya devam ediyorum. Çünkü onu kaybetmek istemiyorum. Ben öyle yaşlanma hoşuma gitmiyor. Fiziki olarak zaten yaşlanıyoruz. Rabbimizin verdiği bir ömür var. Nihayet bulacak bir gün. Orada ya da burada bir şekilde inşallah hayırlı bir şekilde son bulur. Ama yaşadığımız sürece yaptığım işlerin de biraz şeyi o. Yani benden talebi o. Genç olmak durumundayım. O yüzden onu hiç kaybetmedim. Kaybetme niyetim de yok. Allah'a çok şükür. Ben mesela 3 tane çocuğum var. En büyüğü ellerinizden öper diyeceğim, öpemez. Seninle aynı yaşlıdır muhtemelen. 30 küsür yaşında. En küçük kızım 30 yaşına geldi. Ama ben onlarla arkadaş gibiyimdir. Hiç onlara böyle bir hani babalık, tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Onlara bakmak durumundayız ama hep bir arkadaş oldum onlarla. Evet. Üçüyle de ayrı ayrı arkadaş oldum. Hep şunu evet. söylerler. Ya baba, sen galiba en çok beni seviyorsun. Halbuki üçü de bunu söylüyor.
1: Evet.
2: Bunu başarabilmiş
1: aslında
2: biriyim ben.
1: Babadan ziyade bir de abi gibi
2: duruyorsunuz. Öyleyim, öyleyim. Onlarla arkadaşımdır. Evet. Dostum. Üçüyle farklı ilişkilerim var.
1: Ki bu çok
2: var.
1: Kıymetli.
2: Evet. İşte bu da benim o gençliğinden geliyor yani. Ben de çünkü otoriter bir babanın ocağında büyüdüm. Ama o dönem öyleydi yani. İşte o dönem çocuklar böyle çok öpülerek, koklanarak sevilmezdi babalar tarafından. Ben onun doğru olmadığına kanaat ettiğim için bu yolu tercih ettim. Bu benim bütün ilişkilerimi de öyle yansıdı. Mesela senle de öyleyim. Senle de bir evet. abi kardeş evet. gibiyizdir, biliyorsun yani.
1: Evet.
2: Hani bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve herkese de öneririm. Yani evet, yaşlanacağız, yaş alacağız, tecrübe kazanacağız, alnımızda çizgiler çıkacak. Bunlara yapacak bir şey yok. Ama içimizdeki gençliğimizi, o çocuk ruhumuzu hep diri tutmamız bence doğru yani.
1: Eyvallah,
2: daha iyi be.
1: Eyvallah. Abi, şimdi siz başarılı bir radyocu ve televizyoncu olarak radyo ve radyoculuk için böyle güzel cümleleriniz mutlaka vardır ve bununla ilgili güzel de hatıralarınız vardır diye düşünüyorum. Dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz böyle güzel bir hatıranız var mıdır?
2: Radyo ile ilgili tabii hatıra anı çok, biraz hüzünlü olanları da var. Çünkü beraber yol yürüdüğümüz, beraber radyoda programlar yaptığımız dostlarımızı biraz da yaş haddinden artık yavaş yavaş kaybediyor. Mesela Hüseyin Goncagül, buradan da anmış olalım.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Rahmet eylesin. Onunla beraber nice programlar yaptık radyoda. Şimdi geriye dönüp baktığın zaman tabii hüzünleniyorsun ama onun dışında neyi söyleyebilirim? Mesela ben ilk başladığımda 93'te henüz o zaman şey yok, şimdiki gibi sosyal medya yok, cep telefonu yok, mesaj yok.
1: Faks mı geliyordu?
2: Faks geliyordu. Benim evimizin bir odasında iki bavul faks vardı, yani faks kağıdı. Ben onları kıyamıyordum atmaya. Çünkü o kadar kıymetliydi ki benim
1: için.
2: Ve
1: çok samimi cümleler.
2: Evet, el yazısıyla yazmış yani diyelim bir tane bacımız veya bir abimiz. İşte şunu da şöyle de şunu anlattınız ama ben de şunu yaşamıştım. Veya bize şu şarkıyı, şu şiiri okur musun, çalar mısın? Onları ben akşamları eve götürürdüm. Niyeyse bilmiyorum yani. Sonra eşim onları attı en sonunda, haklı olarak. Yani çünkü çok fazlaydılar. İnsan kıyamıyor çünkü elle yazılmış şeyler. O faks meselesi, o faks cihazı çalışmaya başladığı zaman, ha diyordunuz bak, birileri beni dinliyor. Çünkü sonuçta radyoda işte mikrofon ve siz varsınız. Hani nereye gidiyor bu ses? Kimin radyosu açık? Arabada mı dinliyor? Evde mi? Belli değil. Ama o fax şimdi de artık onlar mesaja dönüştü. Evet. WhatsApp mesajları şunlar bunlar. Bu benim için çok değerli bir anıdır o fax geliyor olması. Onun dışında tabii canlı yayın her zaman büyük risk taşır. Netice itibariyle ağzınızdan yanlış bir kelime çıkabilir. Evet. Bir hata yapabilirsiniz. Hep bir tedirginlik haliyle o yayını yapmanız gerekir. İşte belki de biraz genç kılan, diri kılan şeylerden biri de olsa gerek. Ha şunu söyleyebilirim özetle. Radyo insani yanı çok daha fazla olan bir iletişim biçimi olduğunu evet. düşünüyorum. Ve bizi hayal kurmaya yönelten de bir tarafı var. Hatta en basit örneği birbirini dinliyorsunuz radyoda. Diyelim ki sizi tanımıyor dinleyici. Sizin sesinizden yola çıkarak sizinle ilgili bir fotoğraf karesi oluşturuyor zihninde. Yani onun o hayal dünyasını kışkırtıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bu açılardan da çok değerli. Televizyonda ya da sahnede zaten evet görüyorsunuz ne olduğu. İşte bu kadın, bu adam neyse yani. Bu tarafıyla da sadece konuşanı ya da programı yapanı değil dinleyeni de hayal kurmaya yönelten, dolayısıyla insani taraflarını ortaya çıkarmasına vesile olan bir şey radyoyu, iyi bir şey yani.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi İbrahim abi, geldik programımızın son kısmına ve burada da gelen misafirlerimize kelimeler hazırlıyoruz. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle olsun. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Heyecanlandım, hazırım, evet buyurun.
1: İlk kelimemiz mikrofon.
2: Hayata bakış biçimi diyebilirim ve aynı zamanda da ekmek parası.
1: Teşekkür ediyorum. Için. İkinci kelimemiz şiir.
2: Kendimi ifade etme biçimim, az önce de söylediğim gibi ve kendimi en iyi hissettiğim yer şiir.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz sahne.
2: Sahne. Sahne gençlik, nefes alma yerim, hayal dünyam ve dükkanım.
1: Teşekkür ediyorum. Kıymetli abim, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son birkaç dakikamız kaldı. İsteriz ki bu son dakikaları sizin kıymetli cümlelerinizle tamamlayalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz? Ya,
2: Diyanet Radyo'yu ben çok önemsiyorum ve dinliyorum fırsat bulabildikçe. Diyanet Radyo'nun büyük bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk tabii sizin omuzlarınızda doğal olarak. Çünkü biz ortalama Türk vatandaşı olarak Diyanet Radyo olsun, Diyanet TV olsun, orada söylenilen şeyleri referans kabul ediyoruz.
1: Evet.
2: Bu çok zor bir yük. Hele ki radyoda daha da zor. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. O nedenle Allah yardımcınız olsun. Zor bir yerdesiniz. Yani zor bir iş yapıyorsunuz. Hep bir referans olacağınızı unutmadan yapmanızı size tavsiye ederim. Evet, haddim olmayarak. Kıymetli dinleyenlerimize ise doğru bir radyoyu dinlediklerini, doğru bir kanalda olduklarını tekrar hatırlatmak isterim. İnşallah bu radyo programları aracılığıyla hayatımızda güzelliklerin sayısı artar. Bizim doğru yolda olmamıza küçük de olsa katkıları olur. Burada bu işe yarayacağı gibi inşallah ahirette de işimize yarar diye ümit ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da radyo televizyon programcısı, aynı zamanda tiyatro sanatçısı kıymetli abimiz İbrahim Sadri bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle Rabbime emanet olunuz.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Çocuk saati. Çocuk saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk Saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
3: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 2 Teşrin Evvel 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı 2 rekattır. Bunun yanında farzdan önce 4 rekat, farzdan sonra 4 rekat olmak üzere 8 rekat da sünneti vardır. Cuma günü önce 4 rekat sünnet kılınır. Bu, Cuma'nın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki, bu Cuma'nın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak 2 rekat Cuma'nın farzını kılar. Bundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Bu da Cuma'nın son sünnetidir. Zuhri Ahir adıyla bilinen namazsa son öğle namazı demektir. Zuhri Ahir 4 rekat ve vaktin sünneti diye 2 rekattan oluşur. Bazı İslam bilginleri bir yerleşim yerinde birden fazla mescitte Cuma namazı kılındığında ilk kılınan Cuma'nın dışındakilerin sahih olmama ihtimaline binaen ihtiyaten o günkü öğle namazının kılınmasını önermişlerdir. Zuhri Ahir adıyla kılınan bu namaz Cuma namazına dahil değildir. Hazreti Peygamber'den ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur. Bir hadis. Bir yerleşim biriminde sadece 4 kişi bulunsa bile Cuma namazı kılmak farzdır. Hayırlı günler.
4: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. İstanbul dahil 6 ilde eğitime bugün ara verildi. Mega kentte sağanak nedeniyle 2 kişi de hayatını kaybetti. Filistinlilere hem soykırım yapan hem de onları uyguladığı ablukalarla açlığa mahkum eden katil İsrail bu defa da onların en temel geçim kaynağı olan zeytine göz dikti. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da zeytin ağaçları gasp ediliyor, fabrikalar vuruluyor. Üreticilerin tarlalarına girmesine dahi izin verilmiyor. Üstelik bu noktalara saldırılar da devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getiren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları belli oldu. 15-18 yaş arası gençler e-devletten doğrulamalı ve korumalı kullanım yapabilecek. Ancak ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydı yapamayacaklar. Cinsel istismar ve ticari sömürü riskini önlemek için gençlerin canlı yayın açmalarına da izin verilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi müdürleriyle bir araya geldi. Din hizmetlerinde ilim, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Arpaguş, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönül gözüyle okunan Kur'an-ı Kerim artık daha kolay ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı, görme engelli öğrenciler için Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerimleri 20 ilde 250 öğrenciye ulaştırdı. Kur'an-ı Kerimlerin cüzler halinde basılması hem taşımayı hem de okumayı kolaylaştırdı. Mavi Yelekliler tarafından kabartma alfabeli Kur'an'ların dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Eskişehir 17, Trabzon 23, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 25, Girne 24, Saraybosna 13, Gümülcine 20 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Günahlarını normalleştirme. Önceleri adı haram idi, sonra kusur oldu, ardından hayata dönüştü, derken kişisel tercih diye anılır oldu. Adı haramken sevilmezdi. Kusur ve hataya dönüşünce kimse umursamamaya başladı. Kişisel tercih diye anılınca saygı bile beklendiği oldu. Haramın adı değişti değişmesine ama haramın varış noktasının adı hep aynı kaldı. Cehennem. Şeytanın en büyük hilelerinden birisi insanlara kötülükleri, günahları süslü göstermesidir. Hazreti Adem'e cennetteki yasak ağacın meyvesinden yemeği nasıl süslü gösterdiğini ve bunun sonucunda ne olduğunu biliyoruz. Peki şeytan nasıl oluyor da günahları insanlara süslü, güzel gösterebiliyor? Bunun iki yöntemi var. Birincisi, günah olan şeyi normalde olduğundan farklı şekilde göstermektir. Mesela içki insanın aklına, sağlığına zararlıdır. İnsanın hem Rabbi ile arasını açar hem de diğer insanlarla. Gel gelelim şeytan insana içkiyi öyle bir süsler ki bunu içince derdini unutursun, kafan güzel olur, sıkıntıların biter der. Kumar insanın malını mülkünü tüketir, ocakları söndürür, yuvaları yıkar, cinayetlere yol açar. Gel gör ki şeytan insana bunu oynarsan kazanırsın, zengin olursun. İstediğini yapabilecek kadar paran olur diyerek onu kandırır. İkinci yöntemse günah ve haramların adını değiştirmektir. Rabbimiz Kur'an'da günah olan fiillerden insanları uzaklaştırabilmek için onları son derece kötü bir şekilde tasvir eder. Mesela içki ve kumara şeytan işi pislik der. Gıybete ölmüş kardeşinin etini yemek der. Faize Allah ve Resulü tarafından savaş açılan bir günah der. Zinaya iğrenç ve çirkin iş der. Peki şeytan ne yapar? Allah tarafından bu şekilde kötü tasvir edilen günahları şayet insanlara süslü gösteremiyorsa bu defa günah olan fiillerin isimlerini değiştirir. İçki olur aslan sütü, içki sofrası olur çilingir sofrası. Zinanın adı kaçamak, çapkınlık olur. Kumarın adı piyango, toto, loto ve benzeri.

0: benzeri olur. Faizin adı nema, kazanç ve benzeri olur. Böylece günahlar yumuşatılır, sevimli hale getirilir. Rabbimiz Kur'an'da kafirlerin bir özelliği olarak sözü konulduğu anlamın dışına taşırarak tahrif etmek olduğunu söyler. Yani kelimelerin içini boşaltmak, bir kelimeyi Allah ve Resulünün kullandığı anlamın dışına çıkarmak, kötüyü iyi göstermek, iyiyi kötü göstermek. Mesela dinin gereklerini yapmak, gericilik, yobazlık, tutuculuk olur. Kelimelerin bu sihirli etkisi karşısında yeterince güçlü bir imana sahip olmayanlar teslim bayrağını çeker. Gerici görünmemek adına dinin emirlerini yerine getirmekten uzak durur, veya topluluk içinde yapmaya utanır. Medeni ve ilerici görünmek adına günahları işler, haramlara bulaşır. Birileri haram ve günah olan şeylerin adını istediği kadar değiştirsin. Allah'ın lanetlediği, kötülediği şeyleri istediği kadar süslesin, makyajlasın. Bunların isimlerini değiştirebilirsiniz ama haramların eğer tövbe edilmezse veya inkarcılık yapılırsa insanı götüreceği son durağın adı, kainat kurulalıdan beri değişmemiştir ve değişmeyecektir. Cehennem. Burada şu soruya da cevap vermeye çalışalım. İnsanlar niye bile bile haram olan şeyleri yapar? Bunun pek çok sebebi arasında ikisi öne çıkar. 1. Herkesin yapıyor olması. Haramın yaygınlaşması ve çokça yapılıyor olması onu meşru kılmaz. Allah'a hesap verirken herkes yapıyordu diye bir gerekçe olmaz. Her birimiz hesabımızı tek başımıza vereceğiz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. 2. Haramın verdiği geçici lezzet. İçki içen, kumar oynayan, diğer haram fiilleri işleyenler bundan geçici bir lezzet alırlar. Ancak bunun sonu hüsrandır. Tıpkı Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennette yasak ağacın meyvesinden yedikleri sırada aldıkları geçici lezzetin sonunda kayba dönüşmesi gibi. Bir de şunu bilmek gerekir. Nefsin meşru olmayan arzularını yenmenin lezzeti haram işlemenin lezzetinden fazladır. Delil isterseniz haram işleyenin vicdanındaki pişmanlığa, halinin dağınıklığına bakın. Bir de arzularını dizginleyenin içinde hissettiği huzura, kalbindeki kuvvete bakın. Duamız. Rabbimiz haramlardan uzak durmayı, taat ve ibadetleri hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Şeytanın tuzağına düşerek, kötü şeyleri farklı isimlerle anarak sakıncasız ve hatta şirin gibi görmekten ve göstermekten bizleri muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Sever.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi. Sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: "Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim, hem de kederden kurtuldum."

0: Kanzala. Kanzala. Münafık Kanzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durur, yalan söylemem.
1: Ya kardeşim, o neden sürekli değişiyor?
2: İnnel münafıkîne fiddâkil esfeli minel nâr. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer. Sözse araç gereci. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, kunduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde, köpeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzında ise yalan oldu. Hazreti Musa'nın elindeki asa, onun hak peygamber olduğuna şahit idi. Ona karşı çıkan sihirbazların elinde ise hiçbir işe yaramadı. El ile araç, çakmak taşıyla demire benzer. Kıvılcımın çakması için ikisinin bir arada olması gerekir. İkincisi olmayan, vasıtası araç gereci bulunmayan bir tek Allah'tır. Sayıda şüphe olur ama o şeksiz şüphesiz birdir.

Hazreti Ayşe yeğeni Urbe'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
7: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 2 Teşrin Evvel 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı 2 rekattır. Bunun yanında farzdan önce 4 rekat, farzdan sonra 4 rekat olmak üzere 8 rekat da sünneti vardır. Cuma günü önce 4 rekat sünnet kılınır. Bu, Cuma'nın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki, bu Cuma'nın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak 2 rekat Cuma'nın farzını kılar. Bundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Bu da Cuma'nın son sünnetidir. Zuhri Ahir adıyla bilinen namazsa son öğle namazı demektir. Zuhri Ahir 4 rekat ve vaktin sünneti diye 2 rekattan oluşur. Bazı İslam bilginleri bir yerleşim yerinde birden fazla mescitte Cuma namazı kılındığında ilk kılınan Cuma'nın dışındakilerin sahih olmama ihtimaline binaen ihtiyaten o günkü öğle namazının kılınmasını önermişlerdir. Zuhri Ahir adıyla kılınan bu namaz Cuma namazına dahil değildir. Hazreti Peygamber'den ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur. Bir hadis. Bir yerleşim biriminde sadece 4 kişi bulunsa bile Cuma namazı kılmak farzdır. Hayırlı günler.
6: Diyanet Takvimi.

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: İki nesil bir mesele az sonra.
2: Cam paralarımızı

0: helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Mega kent İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışı gerçekleşti. Metrekareye 273.1 kilogram yağış düştü, hayat adeta durma noktasına geldi. Şehrin dört bir yanında sel oluştu. Kimi suyla dolan evinde, kimi otobüste, kimi ise iş yerlerinde mahsur kaldı. Yüzlerce kişinin imdadına ekipler yetişti. Tarihi yağışta 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hala kayıp. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yine bir dizi operasyon yapıldı. Yeni nesil suç örgütlerinden uyuşturucu çetelerine ve terör örgütlerine kadar birçok şebekeye ağır darbeler indirildi. Suriye güvenlik güçleriyle koordineli yürütülen bir başka operasyonda ise Reyhanlı saldırısının uzun zamandır aranan bir faili daha yakalandı. Filistinlilere hem soykırım yapan hem de onları uyguladığı ablukalarla açlığa mahkum eden katil İsrail bu defada onların en temel geçim kaynağı olan zeytine göz dikti. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da zeytin ağaçları gasp ediliyor, fabrikalar vuruluyor. Üreticilerin tarlalarına girmesine dahi izin verilmiyor. Üstelik bu noktalara saldırılar da devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getiren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları belli oldu. 15-18 yaş arası gençler e-devletten doğrulamalı ve korumalı kullanım yapabilecek. Ancak ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydı yapamayacaklar. Cinsel istismar ve ticari sömürü riskini önlemek için gençlerin canlı yayın açmalarına da izin verilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi müdürleriyle bir araya geldi. Din hizmetlerinde ilim, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Arpaguş, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönül gözüyle okunan Kur'an-ı Kerim artık daha kolay ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı, görme engelli öğrenciler için Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerimleri 20 ilde 250 öğrenciye ulaştırdı. Kur'an-ı Kerimlerin cüzler halinde basılması hem taşımayı hem de okumayı kolaylaştırdı. Mavi Yelekliler tarafından kabartma alfabeli Kur'an'ların dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Eskişehir 17, Trabzon 23, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 25, Girne 24, Saraybosna 13, Gümülcine 20 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: İki Nesil Bir Mesele. Yazan Nur Kösel. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
1: Altıncı bölüm. Ben gelirim demiştim.
2: Elifler parka gidiyormuş.
3: Hava güzel. Sen de dışarı çıkmak istiyordun zaten.
2: Evet, yarım saat sonra buluşacaklarmış.
3: Saat 3'te mi?
2: 3'te, ben de hazırlanayım.
3: Deniz'de şiir çalışmanız kaçtaydı?
2: O da 3'teydi dedi.
3: İki yere birden yetişecek bir ayakkabı aldıysan bana da söyle.
2: Dedi, bugün çalışmasak da olur. Gösterisine daha bir hafta var.
3: Deniz'e söyledin mi peki?
2: Daha değil, annesine yazarım.
3: Yaz yaz da seni beklemesinler.
2: Şu mesaja cevap vereyim, sonra yazarım.
3: Önce hangisine söz vermiştin?
2: Deniz'e, ama Elifler de her zaman toplanamıyor.
3: Onlara ne yazdın?
2: Gelmeye çalışacağım.
3: Peki Deniz'e ne demiştin?
2: Cumartesi 3'te aşağı inerim dedim. Dedi, sorguya çekiyorsun sanki.
3: Saati ben karıştırdım sandım. Sende 2 ayrı 3 varmış demek Gülce.
2: Birini 4'e alırız.
3: Deniz'in 4'ü boş mu peki?
2: Bilmiyorum, sorarım şimdi. Bu ses de ne böyle? Aşağıda ne oluyor dedi?
3: Sabahtan beri Saffet bir şeyler taşıyor yine.
2: Apartman toplantısı mı var?
3: Olsa haberimiz olurdu. Saffet toplantıyı bir hafta önceden duyurur. Bitince de bir hafta anlatır.
4: Saygıdeğer, yok olmadı. Kıymetli.
2: Konuşmaya da hazırlanıyor galiba.
3: Hadi inelim. Sandalyelerin altına keçe koysun. Üst katta hasta var.
2: Olur dedi. Şiir kağıtlarını da Deniz'in kapısına bırakırım. Bugün kendisi bakar artık.
3: Kapıya kağıt bırakmak başka, haber vermek başkadır kızım.
2: Tamam dedi, aşağıda annesini ararım.
3: Kolay gelsin Saffet. Sandalyeleri sürüklemeden taşısak olmaz mı acaba?
4: Haklısınız Rıza abi. Sonuncu da tamam. Buyurun, salonumuz hazır.
2: Ne salonu? Girişe 6 sandalye dizmişsin.
4: Kapıyı kapatmıyor. Posta kutularının yanındaki boşluğa dizdim. Küçük ama seçkin bir salon oldu.
3: Ortadaki sandalyenin üstünde ne yazıyor Saffet?
4: Gülce abla yazıyor. Deniz yazıp getirdi. Öğretmeninin yeri belli olsun demiş.
2: Ama ben öğretmeni değilim ki.
4: Onun için fark etmiyor. Dün 3 kere sordu. Gülce abla burada mı otursun, karşıda mı diye.
2: Peki diğer sandalyeler ne için?
4: İki sınıf arkadaşı da gelecekmiş. Aynı şiiri sırayla okuyacaklarmış. Sana haber vermişler ya.
2: Evet, dün annesi yazdı. Gelsinler dedim.
3: Demek küçük bir prova yapılacak.
4: Anneleri de yan tarafta bekleyecek. Ben de sunumu yapacağım.
2: Saffet amca, okul gösterisi burada yapılmıyor. Biz sadece çalışacağız.
4: Provanın da bir açılışı olur canım.
3: Elindeki kağıtlar onun için mi?
4: Açılış konuşmam ya da açış konuşmam diyelim. 12 dakika sürecek.
2: Şiirin tamamı 2 dakika.
4: Ben de çocukları kısaca takdim edeceğim.
2: Sen takdim edene kadar çocuklar bir üst sınıfa geçer.
3: Hoş geldiniz desen yeter.
4: O da var ikinci sayfada. Bu arada Gülce, senin montun üstünde bir yere mi gidiyorsun?
2: Arkadaşlarla buluşacaktım. Bugünkü çalışmayı başka saate alırım diye düşünmüştüm.
4: Deniz birazdan iner. Kağıtları sabahtan çantasına koymuştu.
2: Biliyorum. Annesini arayacaktım zaten.
3: Daha vakit var. Saat 3'e çeyrek var.
2: Bir günlük çalışmasak çok bir şey değişmez diye düşündüm dedi.
3: Sen gelmeyince yalnız senin programın mı değişiyor kızım?
2: 3 çocuk, anneleri, Saffet amca da hazırlanmış üstelik.
4: Ben her zaman hazırım. Ama konuşmanın tamamını isteyen olmadı henüz.
3: Sen onu şimdilik cebine koy.
2: Aslında parkta 6'ya kadar kalacaklar. Biraz geç gitsem de buluşurum Eliflerle.
3: Öyleyse iki işi de yetiştirebilirsin.
2: Ama çocukları aceleye getirmeyelim. Yarım saat çalışırız, sonra çıkarım. Annesiyle de 3:30'da bitirelim diye anlaşmıştık.
3: Güzel. Bir de arkadaşlarına saat ver. Onlar da seni parkın kapısında beklemesin.

0: Elif, ben 4 gibi geleceğim. Önceden söz verdiğim bir şiir çalışması vardı. Yok, iptal etmiyorum. Siz başlayın, ben orada bulurum sizi. Tamam, görüşürüz. İşte bu kadar. Hiç sorun olmadı.
1: Sen iki tarafa da bir şey söylemeden yetişmeye çalışıyordun. Asıl zor olan oydu.
0: Annesine de aşağıda hazır olduğumuzu yazıyorum şimdi.
2: Öyleyse program aynen devam ediyor.
0: Senin 12 dakika hariç Saffet amca.
2: Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman. Konuşma alanımda bir cümle şimdilik.
1: Bak onu bile iki cümlede söyledin.
0: Hoş geldiniz. Deniz, yerimi de hazırlamışsın. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, kağıtları çıkaralım.
2: Hoş geldiniz.
1: O kadar mı Saffet?
2: Devamını içimden okuyorum abi.
0: Evet, bugünlük bu kadar. Çarşamba günü yine burada 5'te, tamam mı? Bu defa son kıtadan başlayacağız. Görüşürüz.
1: Saat tam 3:30. Hadi bakalım parka da yetişirsin.
0: Deniz başta kağıdı yüzüne kadar kaldırıyordu. Son okuyuşunda bize baktı.
2: Ben gülümsedim, rahatladı.
0: Gerçekten rahatladı Saffet amca. Bir de her kıtanın sonunda alkışlamasan daha iyi olacaktı sanki.
2: Desteğimi belli ettim canım.
1: Çocuk şiir bitti sanıp iki kere selam verdi.
0: Neyse, onu da çalışmış oldu. Elif mesaj yazmış. Çeşmenin karşısındaki masadalarmış.
1: Hadi git kızım. Sandalyeleri biz kaldırırız.
0: Şu kağıtları da dosyaya koyayım. Dede, ben bugün gelmeseydim Deniz'e ne diyecektim acaba?
1: Neden gelemediğini söylerdin. Ama önceden haber vermediğin için de özür dilemen gerekirdi.
0: Küçük diye pek dert etmez sanmıştım.
1: Sabahtan senin yerini hazırladığına bakılırsa epey önemsemiş.
0: Evet. Benim sandalyeme adımı bile yazmış.
2: Bu arada çarşamba için bana da görev var mı?
0: Var, olmaz olur mu? Çocuklar şiiri sırayla sana bakarak okusun. Seyircimiz ol.
2: Yalnızca oturacağım yani.
1: Dikkatle dinleyeceksin. Kolay iş değil Saffet.
2: Onu yaparım. Yalnız kapı zili çalarsa kalkmam gerekebilir.
0: Tabii senin işin var. Onu baştan biliyoruz zaten.
2: O zaman çarşamba 5'te buradayım diyelim. Konuşma hazırlamıyorum.
1: Tamam, bunu da not edelim.
0: Ben çıkıyorum. 3:30'da bitti diye Elif'e de yazdım. Hoşça kalın.
1: Güle güle, güle güle kız.
2: Rıza abi, sandalyeleri depoya beraber mi götürelim?
1: Götürelim. İkisini sen al, ikisini ben alayım. Kalanlar için de döneriz.
2: Yolda size açılış konuşmamı okusam ne dersin?
1: Depo 10 adım ötede Saffet.
2: Yavaş yavaş yürürüz.
1: Saffet, sen sandalyeleri al. Konuşman bir sonraki toplantıya kalsın, ne dersin?
2: İyi, demek ki sonraki toplantıda konuşacağım ha?
1: Onu da önce toplantıdakilere sorarız. Hadi sandalyeleri al. Gel bu tarafa. Açılış
3: konuşması. İki nesil bir mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Muaz bin Cebel anlatıyor. Bir gün Efendimiz elimden tutarak, "Ey Muaz," dedi, "Allah'a yemin ederim ki seni çok seviyorum. Her namazının ardından şöyle demeyi asla terk etme. Allah'ım, seni zikretmekte, sana şükretmekte ve sana güzel kulluk etmekte bana yardımcı ol."

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

oğul, erdemi değersiz sayma. Bilgi ve erdem kazan. Onlara hürmet göster ki bu erdem de sana hürmet sağlasın. Bilgi edin, anlayış kazan. Zamanı gelince bilgi sana iyilik getirir.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: Kimdir bu adam?
4: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
3: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
4: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
3: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
4: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
3: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
4: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
3: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın senin ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
4: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
3: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
2: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Alem içre bana hiç yar kalmadı. Bendeni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Bendeni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

alem çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hem hak oldu cümle alem çarşı pazar kalmadı.

Derdi dil, bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efkan eyleyip inlerdi dil, bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Gitti kesret.

Alem çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret geldi vahdet. Oldu halvet dost ile. Hem hak oldu cümle alem çarşı pazar kalmadı.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Mega kent İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışı gerçekleşti. Metrekareye 273.1 kilogram yağış düştü, hayat adeta durma noktasına geldi. Şehrin dört bir yanında sel oluştu. Kimi suyla dolan evinde, kimi otobüste, kimi ise iş yerlerinde mahsur kaldı. Yüzlerce kişinin imdadına ekipler yetişti. Tarihi yağışta 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hala kayıp. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yine bir dizi operasyon yapıldı. Yeni nesil suç örgütlerinden uyuşturucu çetelerine ve terör örgütlerine kadar birçok şebekeye ağır darbeler indirildi. Suriye güvenlik güçleriyle koordineli yürütülen bir başka operasyonda ise Reyhanlı saldırısının uzun zamandır aranan bir faili daha yakalandı. Filistinlilere hem soykırım yapan hem de onları uyguladığı ablukalarla açlığa mahkum eden katil İsrail bu defa da onların en temel geçim kaynağı olan zeytine göz dikti. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da zeytin ağaçları gasp ediliyor, fabrikalar vuruluyor. Üreticilerin tarlalarına girmesine dahi izin verilmiyor. Üstelik bu noktalara saldırılar da devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getiren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları belli oldu. 15-18 yaş arası gençler e-devletten doğrulamalı ve korumalı kullanım yapabilecek. Ancak ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydı yapamayacaklar. Cinsel istismar ve ticari sömürü riskini önlemek için gençlerin canlı yayın açmalarına da izin verilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi müdürleriyle bir araya geldi. Din hizmetlerinde ilim, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Arpaguş, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönül gözüyle okunan Kur'an-ı Kerim artık daha kolay ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı, görme engelli öğrenciler için Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerimleri 20 ilde 250 öğrenciye ulaştırdı. Kur'an-ı Kerimlerin cüzler halinde basılması hem taşımayı hem de okumayı kolaylaştırdı. Mavi Yelekliler tarafından kabartma alfabeli Kur'an'ların dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Eskişehir 17, Trabzon 23, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 25, Girne 24, Saraybosna 13, Gümülcine 20 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orakcan.

Sevgili dinleyenler, Bizim Sanatımız adlı programda yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle gelenekli sanatlarımızın yalnızca bir eser meydana getirme biçimi değil, aynı zamanda insanı terbiye eden bir yol oluşundan söz etmek istiyorum. Bir sanatı öğrenirken yalnızca elimiz mi gelişir? Gözümüz, sabrımız, dikkatimizi verme biçimimiz ve hatta dünyaya bakışımız da değişmez mi? Bizim sanatlarımızda talebenin karşısında yalnızca kağıt, boya, kalem yahut fırça yoktur. Bir usul, bir tekrar, bir bekleyiş ve bütün bunların içinde yavaş yavaş şekillenen bir insan vardır. Bir yola çıkmak, o yola bende olmak ve o yolun usulüne, kaidesine tabi olmak bizi nasıl şekillendirir? Sanat da kadim bir bilginin izinde kendimizi kendi ellerimizle nasibimiz miktarınca yeniden imar etmenin, imar ederken de mamur olmanın bir yansımasıdır. Sanat yolculuğumuzda zahirde amaç bir eser meydana getirmek gibi görünse de aslında eser bu yolculuğun netice örtüsüne bürünmüş bir cilvesinden ibarettir. Olmak sandığımızdan çok daha meşakkatlidir ve aslında sanat eseri olmazken olurların bir neticesidir. Talebe her çalışmasında bu da olmadı dedikçe yavaş yavaş olana yaklaşır. Hevesimizde rüzgar estiren, ümidimizi inciten, bu da olmadı dediğimiz her çalışma aslında bizim olurumuzun temelini atar. Talebe de bunu bildiği için olmadıkça yılmaz. Aksine her olmayışta biraz daha kamçılanır. Çünkü bilir ki her tekrar onu olura biraz daha yaklaştırır. İnsan da biraz böyledir. Hayatta her olmayış, her eksik kalış, her yeniden deneme bizi başka bir kıvama çağırır. Sanatın talebeye öğrettiği şeylerden biri de budur. Sonuca değil, oluşa talip olmak. Belki de bu yüzden sanat yalnızca elimizi değil, sabrımızı, dikkatimizi, nefsimizi ve bakışımızı da terbiye eder. İşte tam burada yolumuz meşk kavramıyla kesişir. Meşk, medeniyetimizde musikiden kunduracılığa kadar sanatın ve zanaatın pek çok sahasında geçerli olmuş temel terbiye yollarından biridir. Üstattan çırağa, bilenden bilmeyene, kamil olandan talip olana, dolu olandan boş olana aktarılır. Fakat bu aktarım yalnızca zihinden zihne değildir, gönülden gönüledir. Çünkü meşk sadece bir bilginin, tekniğin yahut hünerin aktarımı değildir. Aynı zamanda bir ahlakın, bir tavrın, bir bakışın ve bir edebin intikalidir. Talebe, hocasından yalnızca nasıl yapılacağını değil, nasıl bakılacağını, nasıl bekleneceğini, nasıl tasih olunacağını ve nasıl yeniden başlanacağını da öğrenir. Bu sebeple meşk silsilesi, yalnızca el veren ve el alan sanatkarlardan oluşan bir zincir değildir. O silsile, sanatı fikretmenin, zikretmenin ve şükretmenin bir vesilesi bilen köklü bir edep geleneğidir. Belki de meşkin asıl terbiyesi tam burada başlar. El melekesi, sanata yatkınlık kazanırken, insan da kendi hamlığıyla karşılaşır. Aceleciliğini, noksanını ve kusurunu fark eder. Her tekrar eserde bir iz bırakırken talebenin iç aleminde de sessiz bir tasih başlar. Böylece yalnızca eser kemale ermez. Onu meydana getiren insan da ağır ağır kıvam bulur. Çağımızın insanıyla meşkin terbiyesi arasındaki mesafe bugün azımsanmayacak kadar açılmıştır. İnsan neticeye hızla ulaşmak, emeğin, bekleyişin ve tekrarın zahmetine mümkün olduğunca az katlanmak istemektedir. Hız ve has çağının insanı karşılığını hemen görmek, oldu duygusunu bir an evvel yaşamak arzusundadır. Oysa meşk insana bunun tam tersini öğretir. Gecikmeyi, beklemeyi, yeniden denemeyi, bir şeyin hemen olmamasına tahammül etmeyi. Çünkü bazı şeyler hızlandıkça değil, ağırlaştıkça kıymet kazanır. Sevgili dinleyenler, şimdi hız ve has çağının karşısına sabrı, tekrarı ve teslimiyeti koyalım. Meşk,
insana her şeyin hemen olmayacağını öğretir. Tekrarın bir eksiklik değil, olgunlaşmanın yolu olduğunu, tasihin bir kusur göstermek için değil, talebeyi daha kamil bir bakışa yaklaştırmak için yapıldığını hissettirir. İnsanın gözü de her gördüğünü aynı şekilde kavramaz. Gözün de bir terbiyesi, bir ölçüsü, bir görme biçimi vardır. Güzeli görmek için yalnızca bakmak yetmez. Bilmek de gerekir. Çünkü bilgi ve tecrübe olmadan karşımıza çıkan her şeyi güzel, doğru yahut kıymetli zannetmemiz mümkündür. Güzeli çirkinden, olgunu hamdan, kusurluyu kusursuzdan ayıran şey yalnızca göz değil, o göze ölçü kazandıran bilgidir. Bu yüzden sanat yolunda talebenin yalnızca eli değil, gözü de terbiye edilir. Bilgi arttıkça bakış derinleşir. Bakış derinleştikçe insan neye baktığını daha sahih bir yerden görmeye başlar. Hani meşhur bir sözümüz var. Kusur görenindir. Evet, kusuru göreceğiz. Ama evvela kendimizde. Marifet budur. Dış alemin bitip tükenmeyen meşguliyetlerinden sıyrılıp, nazarı içeriye çevirmek, insanın kendi noksanıyla yüzleşebilmesi de başlı başına bir terbiyedir. Sanat bizi biraz da bu iç yolculuğa davet eder. Başkasının eksiğiyle oyalanan bakışı kendimize çevirir. Kusuru dışarıda aramak yerine kendi hamlığımızı görmeye çağırır. Çünkü insan kendi noksanını gördüğü ölçüde incelir. İnceldikçe de hem esere hem hayata daha başka bir gözle bakmaya başlar. İnsanın iç alemi olgunlaştıkça hayata bakışı kadar elinden çıkan iş de başka bir mahiyet kazanır. Çünkü sanatkar ortaya koyduğuna yalnızca bilgisini ve hünerini değil, halini, terbiyesini ve dünyayı idrak ediş biçimini de taşır. Bir vakitten sonra ortaya çıkan şey yalnızca yapılmış bir nesne olmaktan çıkar, dile gelir, karşısındakine seslenir ve gönülde bir karşılık bulur. Ondaki letafet, onu meydana getiren kişinin iş dünyasından süzülen bir akis gibidir. Bu sebeple sanat yolunda yalnızca yapılan işi kemale erdirmek kafi değildir. Onu meydana getiren insanın da kıvam bulması gerekir. Zira insanın hali derinleştikçe ortaya koyduğu şeyin dili de derinleşir. İşte bütün bunlar bir hocaya, bir geleneğe bağlı olmanın insanda bıraktığı izlerdir. Çünkü insan yalnızca bilgi aldığı kişiden değil, uzun müddet nazar ettiği, haline şahit olduğu, terbiyesine yakın durduğu kişiden de nasiplenir. Sanat yolunda hoca, talebeye yalnızca dersini göstermez. Neye bakacağını, neyi güzel bulacağını ve hangi ölçüyle hükmedeceğini de öğretir. Talebe, zamanla yalnızca hocasının elinden çıkan işe değil, o işi meydana getiren hale de yaklaşmaya çalışır. Belki gelenek dediğimiz şey budur. Güzele baka baka güzeli tanımak. Güzelin yanında dura dura ona benzemeye gayret etmek. Bir silsileye dahil olmak da işte böyle bir şeydir. Bizden önce güzeli aramış, onun uğruna emek vermiş, insanların açtığı yolda yürümek ve nasibimiz miktarınca o güzelliğe benzemeye çalışmak. Belki sanatın terbiyesi de en nihayetinde böyle tamamlanır. İnsan güzel bir eser

0: eser meydana getirmeye çalışırken fark etmeden kendisini de güzele benzetmeye çalışır. Sanat yolculuğu belki de tam olarak budur sevgili dinleyenler. Bir eser meydana getirmeye çalışırken kendimizin de yeniden şekillenmesi. Bir ustaya, bir usule, bir geleneğe bağlanmak, güzeli tanımak, ona yaklaşmak ve zamanla ona benzemeye gayret etmektir. Bizim sanatımızda belki en çok burada kendini gösterir. Güzel bir eser bırakmaktan evvel güzel bir halin peşine düşmekte. Bugünlük sözümüzü burada tamamlayalım sevgili dinleyenler. Bir başka programda yine sanatın ve güzelin izinde buluşmak ümidiyle. Gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun.
1: Bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orakcan.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 2 Teşrin Evvel 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazının farzı 2 rekattır. Bunun yanında farzdan önce 4 rekat, farzdan sonra 4 rekat olmak üzere 8 rekatta sünneti vardır. Cuma günü önce 4 rekat sünnet kılınır. Bu Cuma'nın ilk sünnetidir. Sonra hatip hutbe okur ki bu Cuma'nın sahih olmasının şartlarındandır ve farzdır. Hutbeden sonra cemaat imama uyarak 2 rekat Cuma'nın farzını kılar. Bundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Bu da Cuma'nın son sünnetidir. Zuhri Ahir adıyla bilinen namazsa son öğle namazı demektir. Zuhri Ahir 4 rekat ve vaktin sünneti diye 2 rekattan oluşur. Bazı İslam bilginleri bir yerleşim yerinde birden fazla mescitte Cuma namazı kılındığında ilk kılınan Cuma'nın dışındakilerin sahih olmama ihtimaline binaen ihtiyaten o günkü öğle namazının kılınmasını önermişlerdir. Zuhri Ahir adıyla kılınan bu namaz Cuma namazına dahil değildir. Hazreti Peygamber'den ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur. Bir hadis. Bir yerleşim biriminde sadece 4 kişi bulunsa bile Cuma namazı kılmak farzdır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı günler diliyorum. Gençliğe Rehber programından gönülden selamlar. Ben Mürşit Ekmel Aybek, yeni bir programda yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim sohbetimizi hayra, ailelerimize ve çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiye güzellikler katmaya vesile eylesin. Bugün biraz anne babalığı konuşalım istiyorum. Ama çocuklarımızın davranışlarını değil, bizim anne baba olma halimizi. Çünkü bugün pek çok anne baba çocuk yetiştirirken yalnızca çocuğuyla ilgilenmiyor. Bir taraftan da zihninde sürekli kendisini denetliyor. Doğru mu davranıyorum? Bunu söylesem çocuğumu incitir miyim? Hayır dersem kendisini değersiz hisseder mi? Sesimi biraz yükselttim. Acaba onda biz bırakır mı? Yeterince ilgileniyor muyum? Yeterince oyun oynuyor muyum? Veya onu gerçekten anlayabiliyor muyum? Ve bütün bunların üzerinde çok güçlü bir soru var. İyi bir anne miyim? İyi bir baba mıyım? Aslında çocuk eğitimi konusunda bilgiye ulaşmanın hiç bu kadar kolay olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Kitaplar, uzmanlar, sosyal medya hesapları, videolar, podcastler. Her gün bize nasıl anne baba olmamız gerektiğine dair yeni bir şey söyleniyor. Çocuğunuzun duygusunu kabul edin, onu dinleyin, bağırmayın, etiketlemeyin, kıyaslamayın, travmatize etmeyin, özgüveniniz zedelemeyin. Sınır koyun ama baskı kurmayın. Özgür bırakın ama ihmal etmeyin. İlgilenin ama bağımlı hale getirmeyin. Bütün bunların önemli ve kıymetli tarafları vardır elbette. Fakat bazen bütün bu bilgiler anne babaya rehberlik etmek yerine anne babanın üzerinde yeni bir baskı oluşturabiliyor. Ve ebeveynlik doğal bir ilişkiden çıkıp adeta sürekli doğru yapılması gereken bir projeye dönüşebiliyor. Anne söylediği her cümleyi tartıyor. Baba her verdiği tepkiyi sorguluyor. Anne baba bir hata yaptığında yalnızca üzülmüyor, çocuklarının geleceğinde onarılmaz bir hasar oluşturduklarını düşünebiliyor. İşte bugün biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Çocuğumuzun kusursuz bir anne babaya ihtiyacı mı var? Önce bunu soralım. Bence önce şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Anne baba da elbette ki insandır, yorulur, sabırsızlanır, bazen yanlış anlar, bazen yanlış kararlar verir. Bazen gereğinden fazla tepki verir, bazen çocuğunun ihtiyacını göremez, bazen keşke böyle söylemeseydim der. Mesele hiçbir zaman hata yapmamak değildir. Asıl mesele hata yaptığımızda ilişkiye geri dönebilmektir. Örneğin bir anne yoğun bir günün sonunda çocuğuna gereğinden sert konuşmuş olabilir. Bir süre sonra yanına gidip şöyle diyebilir. Az önce sana gereğinden sert konuştum, kızmış olabilirim ama bunu o şekilde söylemem doğru değildi. Bu cümle çocuğa çok önemli bir şey öğretir. İlişkilerde hata olabilir ve ilişkiler tamir edilebilir. Çocuk böylece kusursuz insanlarla yaşamayı değil, gerçek insanlarla sağlıklı ilişki kurmayı öğrenir. Belki de bugün anne babalıkla ilgili en önemli yanılgılarımızdan biri çocuğun her olumsuz duygusunu bizim hatamız gibi görmek. Çocuk üzülüyor, yanlış mı yaptım? Çocuk öfkeleniyor, acaba fazla mı sınır koydum? Çocuk ağlıyor, onu incittim mi? Oysa çocuğun üzülmesi her zaman bizim yanlış yaptığımız anlamına gelmez. Çocuğun bize kızması da her zaman yanlış davrandığımız anlamına da gelmez. Bazen doğru bir sınır da çocuğu üzer. Çünkü çocuk o anda istediği şeyi elde edememiştir. Mesela abur cubura sınırlama getirdiğimizde bize kızabilir. Markette istediği bir oyuncağı almadığında ağlayabilir. Uyku zamanı geldiğinde itiraz edebilir. Bunların hiçbirinde çocuğun duygusunu küçümsememeliyiz. Ama çocuğun duygusunu kabul etmek ile o duyguyu ortadan kaldırmaya çalışmak aynı şey değildir. Üzüldüğünü görüyorum diyebiliriz. Ama ardından o halde kararımızı değiştirelim demek zorunda da değiliz. Çünkü çocuklarımızın yalnızca mutlu olmayı değil, zaman zaman hayal kırıklığıyla yaşamayı da öğrenmeleri gerekiyor. Hayat onların her istediğini vermeyecek. Her insan onları onaylamayacak. her girdikleri ortam onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmeyecek. Ve belki de çocuklarımızı hayata hazırlamanın bir parçası da onların küçük yaşlarda güvenli ilişkiler içerisinde bu duygularla karşılaşmalarına izin vermektir. Bugün anne babaların yaşadığı başka bir güçlük de çocukların kendileri hakkında ne düşüneceğine fazlasıyla odaklanmaları. İşte bana kızmasın, benden uzaklaşmasın, beni kötü bir anne olarak düşünmesin, babasını anlayışsız görmesin. Ama anne babalık yalnızca çocuk tarafından sevilmek değildir.

0: Anne babalık aynı zamanda çocuğun bugün hoşuna gitmese bile onun iyiliği için bazı sınırları taşıyabilmektir. Çocuğumuz bazen kızabilir bize, bazen kapıyı çarpabilir. Bazen sen çok kötü bir annesin ya da sen çok kötü bir babasın diyebilir. Özellikle küçük çocuklarda bu cümle çoğu zaman ahlaki bir değerlendirme değildir. Aslında söylediği şey özetle, şu anda istediğim olmadı ve bundan hiç hoşlanmadım. Bu kadar basit bir mesaj veriyor aslında. Biz bu cümleyi kendi ebeveynliğimiz hakkında verilmiş bir karne gibi okursak sınırlarımızı korumakta da zorlanabiliriz. Oysa çocuklarımızın bizim kararlılığımıza da ihtiyaçları var. Şefkat kadar sınıra, anlayış kadar istikrara, yakınlık kadar yetişkinliğimize. Çünkü çocuk karşısında sürekli kendisinden onay almaya çalışan bir yetişkin değil, gerektiğinde yükü taşıyabilecek bir anne baba görmek ister. Fakat burada başka bir mesele daha var, orayı da açmak istiyorum. Kendimizi çocuklarımız üzerinden değerlendirmek. Çocuğumuz başarılıysa iyi anne babayız. Kibar davranıyorsa iyi yetiştirmişiz. Okulda problem çıkarıyorsa bir yerde hata yapmışız. Arkadaşlarıyla anlaşamıyorsa eksik kalmışız. Oysa çocuklarımız bizim ebeveynlik performansımızın sonuç belgesi değildir. Onların da bir mizacı vardır, bir iradesi vardır, tercihleri vardır. Güçlü ve zayıf tarafları vardır. Ve büyüdükçe kendi kararlarını verecek bağımsız bir insan haline gelirler. Elbette ki biz çocuklarımızın hayatında çok önemli bir etkiye sahibiz. Ama çocuklarımızın bütün hikayesinin yazarı değiliz. Belki bu gerçeği kabul etmek, anne babanın omuzlarından büyük bir yükü de indirmeye başlar. Bizim görevimiz kusursuz bir çocuk ortaya çıkarmak değildir. İnsan noksandır, yaratılışımız zaten noksan ve eksiktir. Belki görevimiz çok daha sade ama çok daha derindir. Çocuğumuzu tanımaya çalışmak, onunla güvenli bir ilişki sunmak, yanlış yaptığımızda geri dönmek, gerektiğinde özür dilemek ve büyümesi için ona alan açmak. Çünkü bazen çocuk yetiştirme kaygımız öylesine büyüyor ki çocuğu yetiştirmeye çalışırken onunla yaşamayı unutabiliyoruz. Her anı değerlendiriyoruz, her davranışı analiz ediyoruz, her cümlenin altında bir sebep arıyoruz. Oysa bazen çocuğun yalnızca annesiyle gülmeye, vakit geçirmeye ihtiyacı vardır. Babasıyla yürümeye, birlikte sofraya oturmaya, saçma bir şeye kahkaha atmaya, hiçbir gelişim hedefi olmadan yan yana oturmaya. Çocukluk yalnızca doğru yönetilmesi gereken bir gelişim dönemi değildir. Çocukluk aynı zamanda doğal bir halle yaşanması gereken bir hayattır. Ve anne babalık da yalnızca çocuk yetiştirme işi değildir. Bir insanla yıllar boyunca kurduğumuz çok özel bir ilişkidir. Belki bugün kendimize şunu hatırlatabiliriz. Çocuğumuzun kusursuz bir anneye ihtiyacı yok, kusursuz bir babaya da ihtiyacı yok. Ama onu gören, anlamaya çalışan, yanlış yaptığında geri dönebilen ve bütün bunların içerisinde kendisi olabilen bir anne babaya ihtiyacı var. Çünkü çocuklarımız bizden kusursuzluk öğrenmeyecekler. İnsan olmayı öğrenecekler. Hata yaptığımızda nasıl döndüğümüzü, öfkelendiğimizde nasıl sakinleştiğimizi, birini kırdığımızda nasıl özür dilediğimizi, sevdiğimiz bir insanla aynı fikirde olmadığımız halde ilişkimizi nasıl sürdürebildiğimizi. Ve belki de onlara verebileceğimiz en gerçek eğitim tam olarak burada başlayacak. O halde bugün kendimize şu soruyu soralım. Çocuğum için sürekli doğru şeyi yapmaya mı çalışıyorum? Yoksa onunla gerçek, güvenli ve onarılabilir bir ilişki mi kuruyorum? Bazen iyi anne babalık her şeyi doğru yapmak değildir. Yanlış yaptığımızda doğru yere geri dönebilmektir. Efendim bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: İnsan alçak gönüllü, yumuşak huylu, tatlı dilli olmalıdır. Kendisine dikkat etmeli, aşırı gitmemeli. Kötü ve çirkin işlere yaklaşmamalıdır. Derip biriktirdiği malını, zenginliğini yerli yerinde harcamalı, yaşayışını, işini, davranışlarını düzenlemelidir.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de çer çöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye,

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
2: Hayırlı akşamlar.
1: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Mega kent İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışı gerçekleşti. Metrekareye 273.1 kilogram yağış düştü, hayat adeta durma noktasına geldi.

0: Şehrin dört bir yanında sel oluştu. Kimi suyla dolan evinde, kimi otobüste, kimi ise iş yerlerinde mahsur kaldı. Yüzlerce kişinin imdadına ekipler yetişti. Tarihi yağışta 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hala kayıp. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yine bir dizi operasyon yapıldı. Yeni nesil suç örgütlerinden uyuşturucu çetelerine ve terör örgütlerine kadar birçok şebekeye ağır darbeler indirildi. Suriye güvenlik güçleriyle koordineli yürütülen bir başka operasyonda ise Reyhanlı saldırısının uzun zamandır aranan bir faili daha yakalandı. Filistinlilere hem soykırım yapan hem de onları uyguladığı ablukalarla açlığa mahkum eden katil İsrail bu defada onların en temel geçim kaynağı olan zeytine göz dikti. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da zeytin ağaçları gasp ediliyor, fabrikalar vuruluyor. Üreticilerin tarlalarına girmesine dahi izin verilmiyor. Üstelik bu noktalara saldırılar da devam ediyor. Yüz binlerce vatandaşı mağdur eden fon krizinin çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Sosyal medya platformlarına 15 yaş sınırı getiren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemenin detayları belli oldu. 15-18 yaş arası gençler e-devletten doğrulamalı ve korumalı kullanım yapabilecek. Ancak ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydı yapamayacaklar. Cinsel istismar ve ticari sömürü riskini önlemek için gençlerin canlı yayın açmalarına da izin verilmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi müdürleriyle bir araya geldi. Din hizmetlerinde ilim, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Arpaguş, din görevlilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gönül gözüyle okunan Kur'an-ı Kerim artık daha kolay ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı, görme engelli öğrenciler için Braille alfabesiyle basılan Kur'an-ı Kerimleri 20 ilde 250 öğrenciye ulaştırdı. Kur'an-ı Kerimlerin cüzler halinde basılması hem taşımayı hem de okumayı kolaylaştırdı. Mavi Yelekliler tarafından kabartma alfabeli Kur'an'ların dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Eskişehir 17, Trabzon 23, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 25, Girne 24, Saraybosna 13, Gümülcine 20 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan ve sunan Çağatay Yedik.

Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir vakit diliyoruz. 15 Ekim Perşembe akşamında, yani Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Cuma bayramımız tüm İslam alemine bereketli, huzurlu, mübarek olsun efendim. Ve Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbimiz akşamımızı bereketli, huzurlu ve tabii ki güzelliklerle, inşallah güzel dakikalarla, güzel vakitle bizleri yaşamayı nasip eylesin. Akşamın bu güzelliğinde trafikte seyir halinde olan bütün değerli dinleyicilerimize sağ selamet evlerinize dönmenizi niyaz ediyoruz efendim, ya da varacağınız yerlere sağ selamet dönmenizi niyaz ediyoruz Mevlamızdan. Özellikle yağışlı bölgelerde trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimizin çok çok dikkatli olmalarını da rica ediyoruz. Efendim WhatsApp numaramız 0533 013 80 90. Bu numaradan mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. Hayırlı akşamlar başlıyor, hoş geldiniz.

görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

Efendim hemen şöyle mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Tuğba ben Eskişehir'den. Mustafa Cihat'tan Amenna eserini canım aileme armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sivas'tan hayırlı akşamlar. Kızım Ebrar ve eşim İsmail'e sorduğum Sarı Çiçeği adlı eseri yayınlarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Oğlum Ömer Haris'le şu anda işe gidiyoruz. 10 yaşında kendisi, sizleri dinliyor. Uyan gözlerim uyan eserini istiyoruz. Yayınlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinize selamlarınızı bekliyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Reklam. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
4: Hayırlı akşamlar.
3: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Mahmut Sami ben Afyon'dan yazıyorum ve sıradaki eseri de abim Ahmet, babam Murat, kardeşim Asım, annem Sebahat için istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sağlıklı akşamlar diliyoruz. Allah'ım her saniye azalan ömrümüzün aksine Rabbim her nefeste sana ve sevdiklerine karşı sevgimizi, muhabbetimizi arttır Mevlam. Amin. Bizleri sensiz bırakma ya Rabbi. Amin. Teşekkür ediyoruz efendim. Ümit Var eserini istiyoruz. Yayınlamanızı rica ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Antalya'dan Dilek ben. Teşekkür ediyoruz. Hemen diğer mesajımızı açalım. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Cuma akşamımızın feyzi bereketi cümle müminlerin üzerine olsun. Sıradaki eserde bütün dinleyenlere armağan olsun. Şanlıurfa'dan Meryem Koyuncu. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi de ardından yine mesajlarınızı bekliyoruz.

0: ağacın.
1: Çağatay Yetik'in sunumuyla hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Başkanlık Demet Evler Servisi'nde dinliyoruz sizleri. Severek dinliyoruz. Yayınlayacağınız eseri bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyoruz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Servislerine bizlere kulak veren bütün değerli dinleyicilerimiz. Her birinize selam olsun efendim. Selamlar, aleyküm selam efendim, hayırlı akşamlar. 571'de Bir Güneş Doğdu adlı ilahi istiyoruz, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı yayınlar, hoş geldiniz Çağatay Bey. Hoş bulduk efendim, sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz. Cuma akşamımız mübarek olsun. Mustafa Demirci, Güllere Vurgunum ilahisini yayınlarsanız seviniriz. Adana'dan Zeliha, teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyanet Radyomuzda bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Hayırlı Akşamlar programımız. Sizlerin o güzel selamları, mesajları ve tabii ki kıymetli katkısıyla programımız devam ediyor efendim. Sevgili Sami Orhan kardeşimiz de diyor ki selamünaleyküm canım abim, aleyküm selam. Trafikteyim şu an, sizleri dinliyoruz. Sıradaki eseri ve eserleri her birini ben de sevdiklerime ve aileme armağan ediyorum. Size armağan ediyorum diyor Sami Orhan. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere selam olsun. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Trafikte olan bütün değerli dinleyicilerimiz yolunuz açık olsun efendim. Muhabbetlerimizi iletiyoruz. Selamünaleyküm. Cuma akşamımızın feyzi bereketi üzerinize olsun. Dualarımla çok teşekkür ediyoruz. Şükriye İşcan, yüreğinize sağlık. Hemen Denizli'den gelen bir mesajımız var. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Denizli'den Hatice ben. Yan Yüreğim adlı eseri yayınlarsanız sevinirim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli cumalar olsun. İyi akşamlar diliyoruz. Bugün babam rahmetli olalı 6 yıl geçti. Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Mevlam cennetine alsın her birini. Trabzon, Akçaabat'tan herkese selamlar. Hacer Hanım teşekkür ediyoruz. Trabzon'a bizler de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ve tabii ki mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hem istek eserlerinizi hem kıymetli mesaj ve dualarınızı, özellikle de cuma dualarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Hemen bakalım mesajlarımıza. Ekrem Güzel ben, selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı yayınlar olsun. Agah Terzi'den Yalancı Dünyaya Konup Göçenler adlı eseri yayınlar mısınız? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey Erzurum'dan. Zeynep, sıradaki eser bugün doğum günü olan yeğenim Yusuf Kağan'a armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim Erzurum'a da bolca selam olsun. Yine sırada çok güzel eserlerimiz var sizlerle buluşmayı bekleyen. Keza sizin istemiş olduğunuz eserlerdir her biri. Onlardan birkaç tanesi yine sizlerle kulaklarınızla buluşacak. Hemen sonrasındaysa istek eserlerinizi sizlerle buluşturmaya, mesajlarınızı, selamlarınızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
3: Hayırlı akşamlar.
2: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Rabbimiz Cuma'nın hayrını, bereketini bütün inananların üzerine eylesin. Mersin'den selamlar. Amin. Yürekten amin diyoruz. Ankara'dan Şeyh Şamil İşler. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Yoğun trafikte sizinle birlikteyiz. Sıradaki eser de Aileme Armağan Olsun. Tabii ki efendim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli akşamlarımız olsun. Allah razı olsun. Sizleri severek keyifle dinliyoruz ve her daim dualarımızdasınız. Gönlünüze sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Amin. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Çağatay Bey, Konya'dan Ahmet ben. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bugün genç yaşta vefat eden Ali hocam için ruhuna Fatiha istirham ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Mevlam rahmet eylesin. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Artvin merkezden Ferhat programı severek dinliyoruz. Mustafa Cihat'tan Tut Elimizden adlı eseri yayınlar mısınız? Sizlere ve bütün dinleyenlerinize armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. 0533-013-8090 Diyanet Radyomuzun hayırlı akşamlar programımızın WhatsApp numarası efendim. Bu numaradan istek eserlerinizi, selamlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Devam ediyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Diyanet Radyomuza teşekkür ediyoruz efendim. Adana'dan Sevda ben, bütün mazlumların ve mağdurların feraha ulaşması duasıyla eşim Akif için bir eser rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar, sizleri İzmir'den dinliyoruz. İzmir trafiğinden yolu şaşırdık, her yerde bir ve her şeyde bir hayır vardır. Sizleri severek dinliyoruz. Çalışmalarınızın başarılarını dilerim. Allah razı olsun efendim. Derman arardım derdim adlı eseri yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Çağatay Bey selamünaleyküm ve aleykümselam. İstanbul Üsküdar Kısıklı'dan yazıyorum. İsmim Ali Kaplan. Fatih Koca'dan Uyan Ey Gözlerim eserini istiyorum ve bütün Müslümanların gafletten uyanması duasıyla yayınlamanızı rica ederim. Dinleyenlere sağlık, afiyetle teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizle baş başa bırakalım, ardından devam edelim.

Selamünaleyküm. Aleykümselam. Fatih'ten Bekir Tayyip Özdemir. Sıradaki eser Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu hafızlık arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Çağatay Bey, sıradaki esere ortak olmak istiyorum. Sıcak Adana'mızdan sımsıcak selam, muhabbet ve dualarla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim Teala bütün dinleyicilerimizi ve sizleri sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Amin. Hayırlı akşamlar Ayhan Çınkılıç. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Ve tabii ki güzel Adana'mıza bolca selam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İzmir'in yoğun trafiğindeyiz. Elhamdülillah yolumuzu bulduk. Sıradaki eser de İzmir'deki bütün hanım kardeşlerimize armağan ediyoruz. Konaktayız diyor. Teşekkür ediyoruz hanımefendiye de. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar. Kırıkkale'den Musa Taş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Allah nesillerimizi hayırlı ve sağlıklı eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Hadi dinleyelim sıradaki güzel eserlerimizi, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim yavaş yavaş veda vaktine doğru geldik. Sivas'tan sevgiler, selamlar. Yakup ilahisini dinleyenlere armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ve tabii ki beraberinde güzel Sivas'ımıza da bolca selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. Bilecik Bozöyük'ten Sülbiye ben, eşim Hasan, çocuklarım Oğuzkan ve Ömer için Ne Zaman Anarsam adını adlı eseri rica ediyor. Yayınlarsanız sevineceğimi söylemek istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar olsun. Bursa'dan Oğuz, Emin, dedem ve babaannem dahil sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Her birine selam olsun. Kuşlar eserini yayınlarsanız seviniriz. Hayırlı cumalar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı cumalar. Bütün İslam alemine hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Geldik programımızın sonuna. Yarın akşam saat 18'de tekrar hayırlı akşamlarda buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Allah'a emanet olunuz. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Nar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Dördüncü bölüm. Kütüphane hazırlıkları sürerken Bakkal Ahmet'in Metin'le yaptığı özel konuşmayı mahalleliyle paylaşması, sözlerin kulaktan kulağa yayılmasına ve zaten çekingen olan delikanlının kendisini daha da geri çekmesine neden olmuştu. Asım amcanın kayıt defterinde kayıp kitabın yıllar önce Tufan Bey'e emanet edildiğini öğrenen Ahmet ise bilge komşusunun beklenmedik telaşı karşısında kuşkulanmaya başlamıştı. Fehmi Bey sanki bir ikram yapmıyor da oldukça mühim bir toplantıyı yönetiyor gibiydi. Suratındaki ifadeyle elindeki sepetin hiç alakası yoktu. Yine de sokak sakinleri bu ikramı büyük bir keyifle kabul etmişlerdi.
3: Bu sene iyi mahsul verdi bütün ağaçlar dedi Hilmi Bey sepetteki eriklerden bir tane alıp üzerine silerken. Sizinkiler de nasibini almış bak rahmetten.
2: Eriği elinde evirip çevirdi büyük bir keyifle ısırdı sonra. Fehmi Bey başını salladı.
3: İyi ki zamanında almışız o arsayı dedi bilmiş bir tavırla. Bizimki emeklilik efendim ağaçları bir görün ama boyumuzu aştı maşallah. Bir bu kadar daha ayırdım Nezaket Hanım marmelat yapacak.
2: Çocuklar koşarak geldiler, ayakları dibine dolanarak ellerini sepete daldırdılar. İkişer üçer kaptılar eriklerden.
3: Fehmi Bey'i öfkelendirmeye yetti bu hal. Yavaş be evladım.
2: Ahmet de göz göze geldiler. Duraksadı, nefes aldı.
3: Yahu hepinize yetecek kadar var, usul usul alın dedi bu kez sakince.
2: Ahmet'in dudaklarının kenarında bir gülümseme belirdi. Fehmi Bey'e bakarak onaylar gibi başını salladı. Fakat Fehmi Bey bu kendisine aşırı gelen samimiyetten sıkılmaya başlamıştı.
3: Al sen şunu dedi sepeti Ahmet'e uzatırken. Dursun masada gelen geçene ikram et. Alırım ben sepeti sonra.
2: Ahmet sepeti tutarken içine elini daldırıp iki erik daha aldı. Koşturan çocukların arkasından geçip masaya bıraktı.
3: Koşarken yemeyin oğlum boğazınıza kaçacak.
2: Çocuklardan biri durdu. Eriğin çekirdeğini fırlattı yol kenarına. Ahmet yakaladı ensesinden.
3: Çöp mü oğlum burası? Yol ortasına çekirdek atmak da neyin nesi? Al bakayım şunu.
2: Çocuk eğilip çekirdeği alırken,
3: abi çekirdek bu çöp değil ki dedi kekeleyerek. Toprağa karışır diye. Tabii tabii her yer Arnavut kaldırımı oğlum. Taşın arasından mı çıkacak ağaç? Gir içeri çöpe at. Tövbe yarabbim ya.
2: Çocuğun utangaç bir tavırla bakkaldan çıkıp uzaklaşmasını izlediler. Hilmi Bey kıs kıs gülüyordu. Ahmet söylenmeye devam etti.
3: İyi akıllı sanıyorlar ya kendilerini sorma.
2: Tutamadı kendini, sesini yükseltti.
3: Sizin gittiğiniz yollardan biz dönüyoruz evladım dedi elini havada sallarken.
2: Hilmi Bey tuttu kolundan, çekerek taburelerin yanına götürdü.
3: Çocuk efendim onlar, Fehmi Bey'e kızıyorsunuz bir de siz de az şedid değilsiniz.
2: Ahmet alnını sıvazlayarak çöktü tabureye.
3: Benim bir saygısızlığa tahammülüm yok dedi, bir de haksızlığa.
2: Hilmi Bey gülümsedi.
3: İyi de çok konuşulmasına, boş konuşulmasına, insanların bilmedikleri işlere karışmasına, anlayışsızlığına efendim.
2: Ahmet kaşının altından baktı Hilmi Bey'e. Bazen bu kadar kendini ele vermiş olmaktan utanıyor, bazen de hayatındaki insanların kendini bu kadar iyi tanımış olmasından ötürü içine bir güven ve ferahlık geliyordu. Ama bu kez utanç ağır basmıştı.
3: Sağ ol abi ya dedi müstehsi.
2: Hilmi Bey uzaktan gelen elektrikçi çırağını görünce kalktı yerinden.
3: Ha Mehmet geldi elektriği çekecek.
4: Sahi Tufan Bey nerede? Hiç gözükmedi ortalarda bugün. İşi mi var acaba?
3: Allah veri de hasta olmaya.
2: Ahmet duraksadı. Aralarında geçen garip muhabbetten sonra Tufan Bey'in işlere yardıma gelmemesi iyiden iyiye karıştırmıştı kafasını.
3: Ne vardı ki bu kadar gizemli davranıyordu? Ne olmuştu da bunun ortaya çıkmasından korkuyordu? Ne anlayacaktı bu işten Ahmet de anlaşılmasını istemediği için gelmemeyi tercih ediyordu. Hem neydi o kitap hakikaten? Metin'e sormak lazım da Metin de görünmüyordu ki ortalıkta. Aramak istemiyordu, bizzat konuşması gerekti ama denk gelmemişti bir türlü.
2: Hilmi Bey çırağı selamlayıp kolunun altına aldı. Birlikte Veysel Bey'in evine doğru yürümeye başladılar. Ahmet masanın üzerinde duran sepete baktı. Kafasında ölçtü, biçti, kalktı yerinden, bir poşet alıp doldurdu içine eriklerden. Ağzını bağlayacakken çaycı Mustafa'nın çırağına seslendi. Hanımının sabah evden çıkarken eline tutuşturduğu pantolonları aldı. Çırak gelince, "Bir saate dönerim, dükkanı idare et. Terzi Nevzat'a şu pantolonları verip geleceğim," dedi. Çırak elindeki poşete atladı. "Aman abi, sen zahmet etme, ben götürüp geleyim. Mustafa abi bir şey demez," diyecek oldu. Ahmet poşeti çekti. "Sağ ol delikanlı," dedi. "Ben hallederim, sen dükkana bakarak ol yeter." Maksadı Metin'e bir bahaneyle ulaşabilmekti. Asım amcanın evine vardı, basamakları çıkıp kapıyı tıklattı. Evde kimse olmayacağını tahmin ediyordu ama bir ihtimal diye düşünmüştü. Bir ihtimal açarlarsa kapıyı, eriği verir, bir yüzünü görür, derdini sorardı. Açan olmadığı nitekim erik poşetini kapı koluna bağlayıp indi eşikten. Üst pencerelere baktı. Asım amcanın hatıraları canlandı bir an gözünde. İçini çekti. Arkasını dönüp çıktı sokaktan. Ahmet fazlasıyla oyalanmış, dönüşünü özellikle gençlerin okuldan dönüş saatine denk getirmek için uğraşmıştı. Başarmış da sayılırdı. Sokağa girerken David'le karşılaştı. Adımlarını sıklaştırıp yakaladı evin kapısında. David kapıya bağlanmış eriklere bakıyordu. "Ben bıraktım," diye seslendi. David poşeti kaldırıp "teşekkür ederim," dedi. "Şifa olsun, Metin gelmedi mi?" "Onun dersi 5'te bitiyor," dedi David. "Yok mu oğlum sizin bir ders programınız filan? Hani alsak biz de bilsek sizi ne zaman bulacağımızı." Sonra söylediğine mahcup oldu. David gülümsedi. "Her gün başka saatlerde oluyor ama genellikle sabahtan akşama kadar," dedi. Ahmet çekinerek, "kusura bakma, yani hani sizi derste falan meşgul etmeyelim diye aramıyoruz ya, sonra da akşam oluyor," dedi, duraksadı. "Neyse, hadi sen dinlen, görüşürüz." David atıldı. "Metin'e bir şey söylemek istiyorsun." Ahmet durdu. "Kayıp kitabın Tufan Bey'e verildiğini öğrendik, onu diyecektim." "Sıkıntı yok, hallederiz sonra." Dükkana geldiğinde çırağın ortalığı süpürüp sildiğini fark edince pek bir keyfi yerine geldi Ahmet'in. Çıkarıp yüklüce bir bahşiş verdi. Çırak almak istemedi. "Estağfurullah abi," diyecek oldu. Dinlemedi Ahmet, cebine sıkıştırdı, sırtını sıvazladı. Çırak kapıdan çıkarken döndü. "Ha abi," dedi, "sana bir kargo geldi. Kasanın oraya bıraktım, bilgin olsun." Ahmet merakla tezgahın arkasına geçti. Paketi alıp üzerindeki ismi görünce hatırladı. Asım amcanın kızı Lale, babasının evindeki kilitli çekmecelerin anahtarlarını göndereceğini, fakat bunun ancak Ahmet'te olursa içine sineceğini söylemiş, emanet hususunda ondan fazla kimseye güvenemeyeceğini de eklemişti. Ahmet'in gururunu okşamıştı bu durum, hiç kiletmemişti. "Göndersen merak etme kardeşim, ben de," demişti. Paketi açtı. Bir demir halkaya geçirilmiş bir avuç eski anahtar ve yanında bir not buldu. "Babamın hatırası size emanet." Gözleri doldu Ahmet'in, yutkundu. Hilmi Bey'in bakkala girişiyle boğazındaki düğüm çözüldü. "Hallettik çok şükür," dedi Hilmi Bey ellerini pantolonuna silerken. "Onlar ne?" Ahmet anahtarları salladı elinde. "Asım amcanın anahtarları." "Hadi ne duruyoruz, gidelim." Ahmet, Hilmi Bey ve David, Asım amcanın çalışma odasının girişinde dikilmiş öylece bakıyorlardı. Hilmi Bey daha fazla dayanamadı. "Neyi bekliyoruz efendim?" dedi. Ahmet usulca girdi odaya. Sanki Asım amcanın hatırasını incitecekmiş gibi çekingen adımlarla geçti odanın ortasından, çekmecelerin önüne geldi. Birinci deneme, ikinci deneme derken açıldı çekmece. İçinden bir not defteri, birkaç geçmiş tarihli evrak çıktı. Altındaki çekmecede yine yığınla not defteri vardı. En alt çekmeceyi açınca Ahmet'in göz bebekleri büyüdü. "Burada," dedi usulca. Hilmi Bey ile David Ahmet'in omzu üzerinden başlarını uzatıp baktılar. Kayıp kitap çekmecedeydi. Arasında da üst üste konup iple bağlanmış bir yığın pusula. Ahmet yavaşça aldı kitabı. Pusulaların üzerinde el yazısıyla Tufan Bey'in adının yazdığını gördü. Hilmi Bey ile birbirlerine baktılar. Ahmet yanlış bir şey yapmış gibi bir anda masanın üzerine bırakıverdi. Metin'in sesiyle irkildiler. "Ne yapıyorsunuz?" Başlarını çevirince sırtında çantasıyla odanın kapısında dikilen Metin'in yarı öfkeli yarı meraklı bakışlarına denk geldiler. Ahmet tutamadı kendini. "Kayıp kitabı bulduk," dedi. "Defterde Tufan Bey'e verildiği yazıyordu. O da ben verdim," dedi ısrarla. Masaya baktı. "Haklıymış." Metin'in yüzü asıldı. "İyi," dedi. Çantasını bırakıp mutfağa döndü. Ahmet onun arkasından gitti.
3: Ben sana ulaşmaya çalıştım ama Metin'in yüzü ekşidi. Dolaptan bir şeyler çıkarırken, sıkıntı yok abi. Burası bizden çok sizin eviniz zaten. Davis sizi aldıysa içeri sıkıntı yok. Açıklama yapmana da gerek yok dedi geçiştirir gibi. Ahmet uzanıp tuttu omzundan, kendine çevirdi Metin'i. Neyin var dedi. Metin dudaklarını birbirine bastırdı. Gözleri kıpkırmızı olmuştu. Tam ağzını açacaktı ki Hilmi Bey heyecanla mutfak kapısında belirdi. Bunlar bayağı özel yazışmalar. Ne yapacağız bunları? Tufan Bey'e vermemiz gerekir mi? Ama Asım Bey niye tutsun ki bunları? O zaman bunların Asım amcanın olması gerekmez mi? Aa, çok kafam karıştı benim. Ahmet Hilmi Bey'e döndü, dikkati dağılmıştı. Metin'in omzunu bıraktı, iç çekti. O işin içinde bir iş var. Tufan Bey de bunu bilmemizi istemiyor dedi. Öyle mi? Nereden bildin? Aramızda bir şey geçti de. Ama olmaz ki efendim, söylemen lazım, çatlarım ben. Ahmet sıkıldı. Anlatacak bir şey değil dedi. Metin öfkeyle araya girdi. İki kişinin arasında konuşulanın arada kalması gerekmez mi zaten dedi. İyice hiddetlenmişti. Hani söz de sırdır ya, hani hal de sırdır ya, sır da emanettir ya. Hani siz Müslümanlar emanete çok güzel sahip çıkarsınız ya. Buz gibi olmuştu ortam. Metin Ahmet'e döndü. Değil mi Ahmet Bey? Ahmet'in suratı darmadağın oldu. O anda anladı Metin hakkında konuşulanların kulağına gittiğini.

Pesi bir gülümseme belirdi. Ha, demek anlamışlardı sonunda kıymetini. Yokluğu ağır gelmişti. Elbette geleceklerdi hatırını sormaya. Kapının önünde beti benze atmış iki adamı görmek Tufan Bey'in hiç beklemediği bir manzaraydı. Ahmet başını kaldırmıştı bile. İlmi Bey sürüklenmişti sanki yanında. İlmi Bey elindeki pusula tomarını uzattı. Bunlar senin sanırım üstad dedi usulca. Kitabın arasında bulduk. Tufan Bey boş gözlerle baktı Hilmi Bey'e. Sonra gözleri elindeki tomara kaydı. Birden titremeye başladı. Eliyle zar zor kapı eşiğini bulup tutundu. Ahmet korktu, koluna girip içeri götürmek istedi. Adım atamadı Tufan Bey, eşiğe yığılıverdi. Ama diye fısıldadı zoraki. Ama bu defter kapanmıştı.

Kadınlar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Muaz bin Cebel anlatıyor. Bir gün Efendimiz elimden tutarak, "Ey Muaz," dedi, "Allah'a yemin ederim ki seni çok seviyorum. Her namazının ardından şöyle demeyi asla terk etme. Allah'ım, seni zikretmekte, sana şükretmekte ve sana güzel kulluk etmekte bana yardımcı ol."

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşım. Geçen bölümde Peygamber Efendimizin gençlik yıllarına uzanmış, onun haksızlığa uğrayanların yanında yer aldığı Hılful Fudul'den söz etmiştik. Şimdi ise onun hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. Peygamber Efendimiz 25 yaşına gelmişti. Mekke'de dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanınıyordu. Ticaret hayatına devam ediyor, kendisine güvenen insanların işlerini titizlikle yürütüyordu. İşte bu dönemde hayatını değiştirecek güzel bir yuva kurdu. Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice, Mekke'nin zengin ve soylu kadınlarından biriydi ve ticaretle meşguldü. Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice'nin evlilikleri dolayısıyla düğün yapıldı ve büyük bir ziyafet verildi. Artık Efendimiz için yeni bir hayat başlıyordu. Bu evlilik, sevgi, saygı ve bağlılıkla geçen mutlu bir aile hayatına dönüştü. Öyle ki bu güzel yuvayı hala örnek almaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz evlendikten sonra ticaret hayatına devam etti. Maddi sıkıntılarından da kurtulmuştu. Ama onun için ailesinin rahata kavuşması, sevdiklerini unutmak anlamına gelmiyordu. Amcası Ebu Talip maddi olarak zor durumdaydı. Onun yükünü biraz olsun hafifletmek için amcasının 5 yaşındaki oğlu Ali'yi yanına alarak onun bakımını üstlendi. Böylece Peygamber Efendimizin evi, küçük Ali'nin de yuvası oldu. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile kurduğu bu güzel yuvada zamanla çocukların sesleri de duyulmaya

0: başladı. Bu kutlu evlilikten 6 çocuk dünyaya geldi. İkisi erkek, 4'ü kızdı. İlk çocukları erkekti. Arap toplumunda bir babanın ilk çocuğunun adıyla anılması yaygın bir gelenekti. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası künyesiyle anılmaya başladı. Sevgili arkadaşım, bir evin içinde çocukların büyüdüğünü düşün. Kimi zaman kahkahalar, kimi zaman küçük ayak sesleri, kimi zaman da derin bir sessizlik. Peygamber Efendimizin hayatında da böyle günler vardı. Fakat Kasım henüz 2 yaşındayken vefat etti. Ardından Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya geldi. Abdullah da henüz bebekken vefat etti. Yıllar geçti. Peygamber Efendimizin çocuklarından Hazreti Fatıma dışındaki diğer çocukları kendisi hayattayken farklı zamanlarda vefat etti. Peygamber Efendimiz çocuklarının hepsini kendi elleriyle toprağa verdi. Hazreti Fatıma ise babasının vefatından sonra 6 ay daha yaşadı. Allah Resulü'nün sevgisi yalnızca kendi çocuklarıyla sınırlı değildi. Evinde kendi çocukları gibi sevdiği 2 çocuk daha vardı. Bunlardan birisi az önce bahsettiğim amcası Ebu Talib'in oğlu Ali, diğeri ise Zeyd bin Harise'ydi. Şimdi sana Zeyd'in hikayesini anlatacağım. Zeyd, Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Peygamber Efendimizle evlendiği gün Hazreti Hatice, Zeyd'i ona hediye etmişti. Zeyd, aslında çölde asil bir aileye mensuptu. Daha çocukken kaçırılmış ve bir köle olarak pazarda satılmıştı. Günlerden bir gün Mekke sokaklarında kendi kabilesinden bazı insanlarla karşılaştı. Şimdi dikkat, olaylar hiç de bizim sandığımız gibi gelişmiyor. Zeyd kabilesinden olan adamların yanına giderek sadece kısa bir şiir okudu ve bu şiiri ailesine ulaştırmalarını istedi. Şiirinde şöyle diyordu: "Beni bulmak için develeri yormayın. Çünkü ben bütün soyu onurlu olan bir ailenin yanındayım." Bu sözler Zeyd'in ailesine ulaştığında, yıllardır onu arayan babası ve amcası büyük bir heyecanla yola koyulup Mekke'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'i bulup Zeyd'i kendilerine vermesini istediler. Peygamber Efendimiz ise onlara hiç beklemedikleri bir şey söyledi: "Bırakın kendisi karar versin. Eğer Zeyd ailesini seçerse onu hiçbir ücret istemeden kendilerine verecekti." Sonra Zeyd'i yanına çağırdı. Babasıyla amcasını tanıyıp tanımadığını sordu. Zeyd, onların babası ve amcası olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz ise Zeyd'den seçimini yapmasını istedi. Zeyd bir karar vermek zorundaydı. Bir tarafta yıllardır kendisini arayan babası ve amcası, diğer tarafta ise yanında sevgi ve güven bulduğu Peygamber Efendimiz vardı. Zeyd, Peygamber Efendimiz'e baktı ve babasını, amcasını şaşkına çeviren şu cevabı verdi: "Sen benim annem ve babam gibisin. Senin üzerine başka birini seçecek değilim." Zeyd'in bu sözleri Efendimizin ona ne kadar değer verdiğini göstermeye yetiyordu. Bu sebepten olacak, ailesi de fazla ısrarcı olmadı. Üstelik üzgün değillerdi. Zeyd hayatının her döneminde Peygamber Efendimizin en yakınında bulunan, ona hizmet etmekten sevinç ve onur duyan bir genç olarak yaşamını sürdürdü. Sevgili arkadaşım, bir insanın yanında kendini güvende hissetmek, sevildiğini bilmek ne kadar kıymetli, değil mi? Zeyd'in hayatı bunun en güzel örneğidir. Peygamber Efendimizin hayatında bundan sonra çok daha önemli günler başlayacak. Merakla beklediğini biliyorum. O yüzden bir sonraki buluşmamızı sakın kaçırma. Şimdilik hoşça kal sevgili arkadaşım. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Çok kıymetli dinleyenler, kıymetli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin konusu toplumun sağlam kalesi olarak gördüğümüz aile hakkında olacak. Yüce Rabbimiz insanı yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yaratmış ve onu bu dünyada yalnız bırakmamıştır. Bizleri bir sükunet kapısı, bir sevgi ve merhamet pınarı olan aile nimetiyle şereflendirmiştir. Aile sadece biyolojik bir birliktelik ya da dünyevi bir ortaklık değildir. Aile temeli nikahla atılan, harcı, sevgi, saygı ve sadakatle karılan manevi bir müessesedir. Toplum kalesinin en güçlü, en sarsılmaz yapı taşıdır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ailenin kuruluş gayesini ve bizlere bahşettiği bu huzuru şöyle beyan buyurmaktadır. Bismillah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Rum suresi 21. ayette kendileriyle huzur bulasınız diye size türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi işte onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki evlilik ve aile olmanın özü meveddet, yani karşılıklı sarsılmaz bir sevgi, rahmet, yani birbirine acıma ve şefkat gösterme, nihayetinde ise sekinet, yani ruhsal bir itminana, huzura ermektir. Eşler birbirlerinin yükünü hafifleten, günah ve haramlara karşı birbirine kalkan olan birer örtüdür. Bakara suresinde buyurulduğu gibi hunne libasun lekum ve entum libasun lehun. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Nasıl ki elbise insanı sıcaktan, soğuktan, dış etkenlerden, etkilerden koruyor, kusurlarını örtüyor, işte aynı öyle eşler de birbirini koruyor, birbirlerinin sırrını, namusunu, iffetini, onurunu muhafaza ediyor ve etmelidir değerli kardeşlerim. Bugün modern dünyanın en büyük çıkmazlarından biri aile kurumunun yıpratılması ve değersizleştirilmeye çalışılmasıdır. Bireyselliğin, bencilliğin ve fıtrata aykırı akımların hızla yayıldığı şu günümüzde bizi, neslimizi ve geleceğimizi koruyacak yegane sığınak aile kalesidir. Eğer bu kale sağlam kalırsa toplum sağlam kalır. Eğer bu kalede çatlaklar oluşursa sokaklarımız, mahallelerimiz, şehirlerimiz ve nihayetinde tüm milletimiz, hatta ümmetimiz bundan zarar görür, görecektir. Allah muhafaza. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi aile hayatıyla da bizlere en güzel örnek, en güzel numune ve en güzel rehber olmuştur. O eşlerine karşı her zaman nezaketli, çocuklarına ve torunlarına karşı her zaman şefkatliydi. Bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: Hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim. Yani beni takip edin, beni örnek alın, bana bakın demek istemektedir. Ailede huzuru yakalamanın yolu peygamberi ahlakı evlerimize taşımaktan geçer. Ev reisi ailesine karşı kırıcı, dökücü,
haksız davranamaz. Eşler birbirinin haklarına riayet etmeli, birbirlerine emanet bilinciyle yaklaşmalıdır. E zaten biz onları Allah'ın emri, peygamberin kavli deyip annelerinden, babalarından, büyüklerinden istemiyor muyuz? Allah'ın emaneti olarak onları kabul ettiğimizi ifade etmiyor muyuz değerli kardeşlerim? O halde emanet bilinciyle her daim bir hayatı birlikte götürme zaruretimiz var. Unutmayalım ki ahirette hesaba çekileceğimiz ilk konulardan biri de ailemizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorumluluğu şu veciz sözle bizlere hatırlatır. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hadis uzun devam ediyor ama şöyle. Hepiniz çobansınız. Hepinizin elinizin altındakilerinden sorumlu olduğu bilincini taşımanız gerekir. Örnek erkek ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinin, malın, mülkün, ırzın, namusun çobanıdır. O da onlardan sorumludur. Bu mesuliyet anlamında değerlendirmek lazım değerli kardeşlerim. Ailenin en güzel meyvesi ve geleceğimizin teminatı evlatlarımızdır. Çocuklarımızı ekranların, internetin ve sokakların insafına terk edemeyiz. Onlara sadece maddi bir gelecek hazırlamak yetmez. Onlara iman, ahlak, edep ve ibadet bilinci aşılamak anne ve babanın en temel vazifelerinden biridir. Evlerimizi de sadece yenip içilen, uyunan birer otel gibi değil, içinde Kur'an okunan, namaz kılınan, dua edilen, sohbet edilen, güzel şeylerin konuşulduğu, helal ve haram sınırlarına dikkat edilen bir okul, bir mektep haline getirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizleri sarsıcı bir ayetle uyarıyor. Buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhennas vel hicara." Ey müminler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Şimdi bizim ailemize karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri onları İslam ahlakıyla ahlaklandırmalı, onlara helalı, haramı güzel ve doğru bir şekilde anlatmalı ve bundan daha önemlisi de bu konularda en önemli rehberliği babalar, anneler olarak, ebeveynler olarak bizler yapmalıyız. Çocuklar sözlerden, nasihatlardan, telkinlerden daha çok anne babanın tavrından etkilenir. Davranışından etkilenir. Onun yapıp ettiklerine bakar. Ondan kendisine bir ders çıkarır. Dolayısıyla bizler sözlerimizle fiillerimizin örtüşmesi hususunda ciddi bir gayret içerisinde olmalıyız değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz evlerimize huzur, bereket, sevgi ve merhamet ihsan eylesin. Ailelerimizi her türlü şerden, nifaktan, fıtrata aykırı akımlardan ve dağılmaktan muhafaza buyursun. Bizleri eşlerine, anne ve babalar olarak biz müminleri birbirlerine yakınlaştırsın ve müminler olarak bizim daimi niyazımız şudur: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Bunu sürekli söyleyelim, sürekli dua olarak dilimize yerleştirelim. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Çocuklarına karşı hayırlı olan ve Rabbimizin rızasını kazanan bahtiyar kullardan olma duasıyla değerli kardeşlerim. Bir hususu daha arz edeyim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "En-nikahu sünneti, femen ragibe an sünneti feleyse minni." Bakınız bu hadis-i şerif evlilik hususunda
gayret göstermenin, evliliğe niyet edip kendimize uygun helal süt emmiş bir aday bulmanın, hanım kızlarımız için bir damat adayı, damat olan değerli yavrularımız için de bir gelin adayı araştırma aşamasında bakacağımız en önemli konulardan birincisi. Onların ahlakı, edebi, aile terbiyesi, görgüsü, bilgisi olmalıdır. Diğer hususlar da dikkate alınabilir elbet. Peygamber Efendimiz bir kadın dört hususu için nikah edilir buyuruyor. Güzelliği için, soyu sopu için, zenginliği için ve dindarlığı için. Sonunda bize şöyle buyuruyor. Fezfer bizati din. Sen bu diğer maddeleri de belki bir arada bulabilirsin, onlara da bakabilirsin ama hususiyle ve özellikle dindar olanını tercih et. O zaman teribet yedek, bu ellerin bereket bulur anlamında tercüme edilebilir. Doğrusu da evde huzur bulursun, yuvanda berekete kavuşursun. O hanımla veya o damatla Allah'ın rızasına ulaşırsın müjdesini bize veriyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak yavrularımıza, evlatlarımıza, kızlarımıza, erkeklerimize, delikanlılarımıza bu anlamda hayırlı eşler nasip eylesin, hayırlı izdivaçlar lütfeylesin. Biz bugün sohbetimizi kısa bir dua ile inşallah nihayete erdirelim. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, istediğini istediğine veren, kalpleri birbirine ısındıran, sevginin ve merhametin yegane kaynağı olan Yüce Rabbimiz, şu mübarek vakitte, şu güzel saatte senin huzurunda ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, huzuruna geldik. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okunan ayetlerin, bahsi geçen hadisi şeriflerin bereketiyle kalplerimizi tenvir eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere dünya hayatında sığınacak güvenli bir liman, toplumumuzun sarsılmaz kalesi olan aile nimetini lütfettin. Bu nimetin kadrini ve kıymetini bilmeyi, ailemizi helal dairesinde helal lokmayla yaşatabilmeyi cümlemize nasip eyle. Allah'ım, evlerimize Hazreti Adem ile Havva validemizin, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice validemizin arasındaki o sarsılmaz sevgiyi, sadakati, samimiyeti ihsan eyle. Evlerimizden huzuru, bereketi, karşılıklı anlayış ve hürmeti eksik etme. Eşlerimizi birbirimize göz aydınlığı, cennet yoldaşı ve haramlara karşı kalkan eyle. Ya Rabbi, bizleri eşlerine ve çocuklarına karşı kırıcı, dökücü, merhametsiz ve adaletsiz davrananlardan eyleme. Aile içi şiddetten, geçimsizlikten, her türlü nifaktan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan ve yuvaları dağıtan nefret tohumlarından bizleri muhafaza eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bizlere hayırlı kıl. Onları asrın getirdiği her türlü kötülükten, zararlı alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan, inancımıza ve fıtrata aykırı sapkın akımlardan koru. Onların kalplerine iman sevgisi, ibadet neşesi ve güzel ahlak bahşeyle. Bizleri de evlatlarına İslam'ı hakkıyla yaşayarak örnek olan anne babalardan olmayı lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım, toplumumuzu ayakta tutan aile kalelerimizi yıkmak, mukaddesatımızı bozmak isteyen her türlü şer odaklarına, dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme. Yuva kurmak isteyen gençlerimize hayırlı kapılar aç. Onlara iffetli ve huzurlu birliktelikler, evler, yuvalar nasip eyle. Geçim darlığı çeken, evinde huzursuzluk olan kardeşlerimize acilen ferahlık, genişlik ve muhabbet lütfeyle ya Rabbi. Ya Rab, kalplerimizi ilminle aydınlat, ibadetle bedenlerimizi güzelleştir,
Secde ile alınlarımızı nurlandır. Zikrinle sözlerimize istikamet ver. Takva ile yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rab. Şu anda amin diyen kardeşlerimiz arasında hasta olanlar vardır. Hasta kardeşlerimize şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Vefat etmiş tüm kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Bizler de ahirete göçtüğümüzde, bize de emri hak vaki olup öbür tarafa vardığımızda, bizim de arkamızdan hayır dua edecek, arkamızdan hayır hasenat gönderecek temiz nesiller, güzel dost ve arkadaşlar geride bırakmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rab, dualarımızın evvelini rahmet, ortasını mağfiret, ahirini de cehennem ateşinden kurtuluş eyle. Kendimizi ve ailemizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o çetin ateşten muhafaza buyur ya Rab. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Ben Kocaeli'den Özlem. Rabbim mübarek cumalar hürmetine kalbimizi ferahlatacak kapılar açsın bizlere. Değerli eşim için "Ben hep seni düşünürüm" eserini çalar mısınız? Akşamınız hayır olsun.

Efendim selamun aleyküm. Uyan ey gözlerim uyan. İlahisini rica ediyorum bu ilahi. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, kıymetli eşime, oğluma ve kızıma gelsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı cuma geceleri olsun. Uyan.

Selam Akmiya Radyo, İstanbul'dan herkese hayırlı akşamlar. Sordum Sarı Çiçeği eserini, oğlum Mahir için çalmaz rica ediyorum. Aynı zamanda bu eser şu an Diyanet Radyo dinleyenler için de gelsin. Selam ve dua ile hayırlı cumalar, hayırlı geceler.

Selamun aleyküm. Şırnak'tan Mahmut Durmuş. Doğru Olsam Ok gibi eserini Ankara'da görev yapan oğlum ve gelinime, biricik torunuma, şu anda Konya Şehir Hastanesi'nde nöbet tutan oğluma ve Şırnak'ta öğretmenlik yapan biricik kızımı armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler.

Yayınlar İstanbul Başakşehir Güvercintepe'den Burhan Argon. Boykota devam edelim Allah'ın izniyle. Gazze'yi unutmayalım, hep gündemde tutalım inşallah. Bütün müminler bu konuda çok verimli olalım inşallah. Bir dalı incitme gülüm ilahisini istiyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Çiçek.

Eskişehir'den çok selamlar Radyo Diyanet dinleyicileri. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler ilahisini kıymetli işim için rica ediyorum. Teşekkür ederim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Emrullah ben, İzmir'den. Onlar Öndeler parçasını çok sevdiğim Nurgül ablamız için istiyorum. Onu çok seviyoruz. İyi akşamlar.
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Onlar Öndeler ezgisini bütün ailem için, dostlarım için ve bütün Diyanet FM dinleyenler için istiyorum. İyi akşamlar.

0: Ben Ankara'dan İftadiye, çok sevdiğim eşim ve çocuklarım için sıradaki parçayı istiyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Sokaktayım, sokaktayım, kimsesiz.

sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi, bulutlarla kapanık evlerin bacası.

Kolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş, yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır.

0: söz ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi. Sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: "Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim, hem de kederden kurtuldum."

0: hadislerin hikayeleri.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine

merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
1: Ya kalbi, o neden sürekli değişiyormuş?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
3: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik.

0: işittik ve itaat ettik.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İyi insanın düşmanı kötülerdir. Kötünün düşmanı yoktur. Varsa o da kendisidir. Hangi insanın çevresinde düşman kalabalığı toplanmışsa, bil ki o insanın erdemi diğerlerinden daha çoktur. İnsanın adı düşmanla çarpışa çarpışa büyür. Düşmansız adamın ismi duyulmaz bile. 1000 tane düşmanı olup da her gün kendisinden 1000 defa söz edilmeyen adama insan denir mi? Arkasından köpeğin sesini duyunca kaçana kurt denir mi?

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bütün güzellikler ve övgüler Allah'a aittir. Bil ki her övgü ve hamdü sena Hakk'ın nuruna ve O'nun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena eğretidir. O'nu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün övgüler bir olan Allah içindir.

değerini artıran, izzetli ve şerefli kılan, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Allah'ın sevdiği kullarına nasıl ikramlarda bulunduğunu anlatan muhteşem bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek anlamındaki ref kelimesinden türeyen rafiye esması, yükselten, değerini artıran, izzetli ve şerefli kılan anlamına gelir. Allah'ın rafiye oluşu, kendine yaklaşmayı dileyen kullarının niyetlerini ve amellerini kabul edip, kendisine yaklaştırmasıyla ve dünyada da onları aziz kılmasıyla tecelli eder. Bu hal, bir kul için dünyada sahip olacağı bütün nimetlerden daha hayırlıdır. Ama nasıl mümkün olabilir? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Bizim için şu hayatın tamamını nimet haline getirecek olan şeref nasıl bir şey olurdu? Bir sıkıntımız olduğunda bir telefonla bize yardım edebilecek insanlara kolaylıkla ulaşabilir, bir sözümüzle kapalı kapılar açılır, çözülmez sandığımız düğümler çözülürdü değil mi? Gittiğimiz yerlerde kapılarda karşılansak, hürmetle ağırlansak, sözümüze itibar edilse, güvenilir olsak, insanlar tarafından sevilsek, biz yokken de ardımızdan iyi konuşulsa, yüceltilsek, daha ne isterdik? Bunun bedeli olan bir rahatlık düşünemezdik bile. Peki Rabbimiz bize katında böyle bir kıymet vaat etse ne derdik? Göremediğimiz için anlamlandıramaz mıydık, yoksa kendimize yakıştıramaz mıydık? Bazen bazı iyi halleri kendimizden çok uzak görürüz. Bu da bizim ilerleyişimize ket vurur aslında. Farkında olmayız. Her insanın Allah dostu olma potansiyeli vardır. Allah her kulun içine o çekirdeği koymuştur yaratırken. İnsan kendi yaşam tarzıyla o çekirdeğin filizlenmesine yardımcı olur yahut ömür boyu derinlerinde taşır, çıkartamaz. Hepimizin iyiliğe meyli var. Hepimizin ruhu Rabbini biliyor. Muhabbetin açlığını yaşıyor ama işte dünya, bir şeyleri tercih etme yeri. Unuttuğumuz muhabbeti hatırlamak isterken dünyaya kapılıp daha derine ittiğimizin farkına varmıyoruz. Tercihlerimizi yaparken Rabbi unutabiliyoruz. Sonra uzaklaşıyor, uzaklaştıkça artık olmayacağına inanıyoruz. Olmaz mı sahi? Bizden bir Allah dostu çıkmaz mı? Rabbin katında yücelmek mümkün olmaz mı? Ne gerek bunun için? Daha çok para mı? Daha çok ilim mi? Daha çok dünyalık mı? İnsanlara kendimizi sevdirmek için uğraşmak mı? Hiçbiri değil. Bazen öyle insanlar görürüz ki, üzerine giydiğinden başka kıyafeti, okuma yazması yoktur ama bir dua eder, kapalı kapıları Rabbi onun duası hürmetine açıverir. Rabbi ile arasındaki bütün perdeleri kaldırmıştır, naz makamına erişmiştir. Düşündürür bizi. Bizden daha fazla olan, farklı olan nesi var? Ya da bizim eksik bıraktığımız ne? Zikir. Yalnızca tesbih ile Rabbini anmak değil, kelimenin anlamının hakkını vermek, hatırlamak, hatırda tutmak. Onlar öyle kimselerdir ki her anları Allah iledir. Yalnızca dilleriyle Rablerini zikretmezler, halleri olmuştur. Her anlarında Rableriyle birliktedirler. Her işlerinden Rablerinin haberinin olduğunu bilirler. Kendilerini ona teslim etmişlerdir. Bizim eksiğimizi yüzümüze vurmazlar ama halleri belli eder. Rablerini hiç durmadan her an hatırlarında tutmalarıdır bizden farkları. Bize de bu gerek demek ki. Rabbi anmak, her yerde, her an. Efendimizin hadisinde anlattığı kullardan olmak. Yüce Allah buyuruyor ki,

Okulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Demek ki Rabbini hatırında tutan, görüldüğünü fark ederek yaşayan kullar kıymetli. Farkında olan kul istikamet üzere yaşamaya azmeder, ahlakını güzelleştirmeye uğraşır. Rabbinin muhabbetini hisseder, kaybetmekten korkar. Rabbi azimlerinden ötürü onları daha da yüceltir. Halleri güzeldir Allah'a yakın kulların. Dilleri tatlıdır, sözleri incedir. Kalp kırmazlar, cömerttirler. İkramı severler, kusurları örterler. Bağışlarlar, içlerinde tutmaz, kin beslemezler. Halleri nasihattir, eksikleri tamamlamaya gayret ederler. Onların yanında bulunduğumuz vakit içimizi ferahlatırlar. Bir varsam yanına, güzel sözünü dinlesem, huzur bulsam deriz. Allah sevdiği kullarını diğer kullarına da sevdirir, hem de hiçbir dünyalık karşılık beklemeden. Bunun bedeli var mıdır? Böyle bir şey parayla satın alınabilir mi? Mümkün değil. Bu ancak Rabbin kulunu yüceltmesiyle mümkündür. Rabbimiz bizi yücelttiği kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsana bir ölçek gerek. Doğru olduğunu düşündüğü bir ölçeğe göre yaşar insan. Bizim önce doğru ölçeği bulmamız lazım. Eğer Rabbimizi Rab olarak kabul ettiysek ve istikamet üzere yaşamaya niyet ettiysek, ölçeğimiz belli demektir. O yolu yürürken çok tekleriz, çok yanılgıya düşeriz, çok zorlanırız. İnsanız, normaldir bu. Bizi ayakta tutacak, yola devam etmemizi sağlayacak motivasyonumuz Rabbin rızasıdır. Ancak böyle erdemlerimize sıkı sıkı sarılabiliriz. Kimsenin olmadığı yerde bile yanlış yapsak, kimsenin bizi ayıplamayacağı zamanlarda bile erdemli davranmaya devam eden kullardan olmayı dileriz Rabbimizden. Katında bizi kıymetli kılacak, yükseltecek ne varsa onu işleriz ahlakımıza ince ince. Bizim işimiz vazgeçmemek olmalı. Dik durmak, yolu yarıda bırakmamak, caymamak, kendimizi kontrol etmekten vazgeçmemek. Rabbimiz ayaklarımızı bu yolda, kalbimizi dini üzere sabit kılsın. Rızası üzere yaşayıp emeğinin karşılığını muhabbetullah'la alan kıymetli kullarından eylesin bizi. Kullarına hak ettiklerinden fazlasını vererek onları kıymetli kılan ya Rafi, bütün amellerimiz sana ayan, sen amellerimizin eksiklerini tamamla, kusurlarımızı ört. Layık olamasak da sen bizi muhabbetine layık gör. Bizi sensiz bırakma. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Günahlarını normalleştirme. Önceleri adı haram idi, sonra kusur oldu, ardından hayata dönüştü, derken kişisel tercih diye anılır oldu. Adı haramken sevilmezdi. Kusur ve hataya dönüşünce kimse umursamamaya başladı. Kişisel tercih diye anılınca saygı bile beklendiği oldu. Haramın adı değişti değişmesine ama haramın varış noktasının adı hep aynı kaldı. Cehennem.

0: biter der. Kumar insanın malını mülkünü tüketir, ocakları söndürür, yuvaları yıkar, cinayetlere yol açar. Gel gör ki şeytan insana, bunu oynarsan kazanırsın, zengin olursun, İstediğini yapabilecek kadar paran olur diyerek onu kandırır. İkinci yöntemse günah ve haramların adını değiştirmektir. Rabbimiz Kur'an'da günah olan fiillerden insanları uzaklaştırabilmek için onları son derece kötü bir şekilde tasvir eder. Mesela içki ve kumara şeytan işi pislik der. Gıybete ölmüş kardeşinin etini yemek der. Faize Allah ve Resulü tarafından savaş açılan bir günah der. Zinaya iğrenç ve çirkin iş der. Peki şeytan ne yapar? Allah tarafından bu şekilde kötü tasvir edilen günahları şayet insanlara süslü gösteremiyorsa, bu defa günah olan fiillerin isimlerini değiştirir. İçki olur aslan sütü, içki sofrası olur çilingir sofrası. Zinanın adı kaçamak, çapkınlık olur. Kumarın adı piyango, toto, loto ve benzeri olur. Faizin adı nema, kazanç ve benzeri olur. Böylece günahlar yumuşatılır, sevimli hale getirilir. Rabbimiz Kur'an'da kafirlerin bir özelliği olarak sözü konulduğu anlamın dışına taşırarak tahrif etmek olduğunu söyler. Yani kelimelerin içini boşaltmak, bir kelimeyi Allah ve Resulünün kullandığı anlamın dışına çıkarmak, kötüyü iyi göstermek, iyiyi kötü göstermek. Mesela dinin gereklerini yapmak, gericilik, yobazlık, tutuculuk olur. Kelimelerin bu sihirli etkisi karşısında yeterince güçlü bir imana sahip olmayanlar teslim bayrağını çeker. Gerici görünmemek adına dinin emirlerini yerine getirmekten uzak durur veya topluluk içinde yapmaya utanır. Medeni ve ilerici görünmek adına günahları işler, haramlara bulaşır. Birileri haram ve günah olan şeylerin adını istediği kadar değiştirsin. Allah'ın lanetlediği, kötülediği şeyleri istediği kadar süslesin, makyajlasın. Bunların isimlerini değiştirebilirsiniz ama haramların eğer tövbe edilmezse veya inkarcılık yapılırsa insanı götüreceği son durağın adı kainat kurulalıdan beri değişmemiştir ve değişmeyecektir. Cehennem. Burada şu soruya da cevap vermeye çalışalım. İnsanlar niye bile bile haram olan şeyleri yapar? Bunun pek çok sebebi arasında ikisi öne çıkar. 1. Herkesin yapıyor olması. Haramın yaygınlaşması ve çokça yapılıyor olması onu meşru kılmaz. Allah'a hesap verirken herkes yapıyordu diye bir gerekçe olmaz. Her birimiz hesabımızı tek başımıza vereceğiz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. 2. Haramın verdiği geçici lezzet. İçki içen, kumar oynayan, diğer haram fiilleri işleyenler bundan geçici bir lezzet alırlar. Ancak bunun sonu hüsrandır. Tıpkı Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennette yasak ağacın meyvesinden yedikleri sırada aldıkları geçici lezzetin sonunda kayba dönüşmesi gibi. Bir de şunu bilmek gerekir. Nefsin meşru olmayan arzularını yenmenin lezzeti, haram işlemenin lezzetinden fazladır. Delil isterseniz, haram işleyenin vicdanındaki pişmanlığa, halinin dağınıklığına bakın. Bir de arzularını dizginleyenin içinde hissettiği huzura, kalbindeki kuvvete bakın. Duamız. Rabbimiz haramlardan uzak durmayı, taat ve ibadetleri hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Şeytanın tuzağına düşerek, kötü şeyleri farklı isimlerle anarak, sakıncasız ve hatta şirin gibi görmekten ve göstermekten bizleri muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, ''Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?'' demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar,

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar, yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını davul dokusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'in.

Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer. Sözse araç gereci. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, kunduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde, köpeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzında ise yalan oldu. Hazreti Musa'nın elindeki asa, onun hak peygamber olduğuna şahit idi. Ona karşı çıkan sihirbazların elinde ise hiçbir işe yaramadı. El ile araç, çakmak taşıyla demire benzer. Kıvılcımın çakması için ikisinin bir arada olması gerekir. İkincisi olmayan, vasıtası araç gerici bulunmayan bir tek Allah'tır. Sayıda şüphe olur ama o şeksiz şüphesiz birdir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederlenmeli.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama.

0: 18. Bölüm.
1: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
2: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
3: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
4: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
5: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
6: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
3: Bunu şu anda mı fark ettin? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
6: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
7: Evet, haklı.
8: Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam.
7: Susturun, hadi gösterelim ona gününü.
6: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş. Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züheyr, Sema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
1: Hadi gidelim.
2: Hadi bir an önce kurtaralım onları.
1: Durmayın, yürü.
2: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
3: Mutim bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı.

0: Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
1: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
2: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
1: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
3: Sevmiyor.
2: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
0: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın." deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
4: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
5: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
4: O zaman?
5: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
4: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
5: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
0: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
6: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
0: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
7: Doğru söyledin.
6: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
7: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat ahiret hayatı.
8: Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor. Öyle bir şey
0: diyemez. Hayır. Şair Libid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
6: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
8: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
9: Biz ona haddini bildiririz.
8: Yapmayın!
0: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
4: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
7: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
4: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
0: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken, esir.

Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Ne yâre derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir ona çare? Nurun mu ya Resulallah?

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

Merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri...

0: Kanzala. Kanzala. Münafık Kanzala.
1: Hayır, hayır. Ben münafık değilim. Sözümde dururum. Yalan söylemem.
0: Ya kardeşim. O neden sürekli değişmiş?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minel nar. Ve len tecide lehum nasira.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
0: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
1: Peki şimdi ne yapacaksınız?
0: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk. Çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler. Geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik. Geldik, işittik ve itaat ettik.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dağılsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri.

Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önündeyse iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer gençse Semüre bin Cündüp, ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyor der ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyor der. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın, asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza, ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade, okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr!

Durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın, mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferenin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim, keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin, şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-i Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza. Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza. Ey hayırlar işleyen Hamza. Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza. Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.